0: geceler.
1: Hayırlı geceler. Biz Yavuz ve Duygu Düzce'den İzmir'e seyahat etmekteyiz. Tüm gece yolcularına gelsin sıradaki şarkı diyor. Yollar açık olsun sevgili kralcılarımızın. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine gelen mesajlarımızdan biriyle daha devam edelim. Mehmet Varlık'tan Hatice Varlık'a sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Onlar da şu anda Antalya yolunda bizi dinlemekteler. Hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Yollar açık olsun. Aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, uykusuz yola çıkmayarak inşallah gidecekleri yerlere gitmelerini temenni ediyoruz. Tüm yolda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Evet, şöyle birkaç mesajı daha paylaşalım. Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da birkaçını paylaşalım. Bir Kadirhan bu arada Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Okan'dan, İstanbul'dan gelen bir mesaj. Yine Elif şu anda seni dinliyorum demiş Ankara'dan. Turgay'a selam gönderelim. Hayırlı geceler Kadirhan diyor Bülent. İstanbul'dan, Eyüp Sultan'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Özellikle misafirlerim de seni dinliyoruz. Salih, Serhat ve Aleyna'ya gelsin diyor. Program başında göndermiş. İnşallah hala dinlemeye devam ediyorlardır. Selam olsun sevgili Bülent'e de. Yoğunluktan, Instagram'dan da yoğun bir mesaj trafiğimiz var. Bu arada bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı program süresi içerisinde iletebilirsiniz dedikten sonra bu gece de geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Yeni gün hepimize güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. Nasip olursa yine gece programımızda yarın sizlerle beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
2: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

İlk ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdim gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbetimi, adını sen koy. Adını sen koy.

0: İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahve koydum, bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Terk et, beni sen de terk et.

de geri döndüm sana. Sözümden döndüm, kimimi de gördüm. Boşver, öylesi müstehak bana. Şeytanın kölesi oldum sayende. Aşkın da ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana. Artık, artık aşk. Artık aşk, meşk.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş

geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr'de.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları

0: varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Sen de birikimlerini değerlendirmek için Akbank Mobil'e gir, altın, gümüş, platin alım satımında sana özel kurları kaçırma. Detaylar akbank.com'da.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar maximize.com.tr'de. Benim bankam
3: iş bankası. Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlar, 15 bin liraya varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
4: Komşu Necla abla dedi ki bana, altın şimdi fondan moda, fon alayım. Yatırım işleri gelmez şakaya, boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
5: Tüm yatırımlara yatırım imkanı İş Portföy'de. Uzmanlığıyla fark yaratan İş Portföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
6: Yatırımın iş gücü seninle.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. İş cepten büyük kolaylık. Aracım ve seyahatim. Uçak bileti, otel rezervasyonu, araç bakımı ve sigortası. Yolculuk planı yapmadan önce iş cebe gir. İhtiyaç duyacağın her şeyi tek yerden hallet. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Halkın Radyosu, Halkın Sesi. Kral FM.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
2: Anadolu Otoyolu'nun 11 ile 17. kilometreleri arasında Ankara istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik bölüm trafiğe kapalı. Trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı 1. bölge hududu arasında yer alan kesimde İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Kezban'ın günlüğü.
0: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
5: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Saat 11'e kadar en kral şarkılarla beraberiz. Tam 4 saatimiz var. Harika bir babalar listeliyle günümüze merhaba diyelim. Güzel bir gün olsun. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun hepimiz için. Hoş geldiniz.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Çakmak çakmak gö-

Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Harika bir babalar listeriyle merhaba dedik yeni güne. Güzel bir gün olsun hepimiz için. İnşallah güzel haberler alıp güzel haberler verdiğimiz bir gün olsun. Müzik.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. İş cepten büyük kolaylık. Aracım ve seyahatim. Uçak bileti, otel rezervasyonu, araç bakımı ve sigortası. Yolculuk planı yapmadan önce İş Cebekir. İhtiyaç duyacağın her şeyi tek yerden hallet. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
3: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlar, 15 bin liraya varan indirimler ve peşin.

0: TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access, Access 25 yaşında. Benim bankam
1: İş Bankası. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar maximize.com.tr'de. Benim bankam iş
2: bankası. Renew. Renew. Her markadan kontrol edilmiş ikinci el otomobiller. Elektrikli, hibrit, benzinli, dizel ve LPG'li. Renew'da tüm ikinci el araçları yenilemek için uzmanlık, teknoloji ve güvenilirliği bir araya getiriyoruz. Aracınızı gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Çünkü uzmanlarımız 12 ay garantili aracınızı 150 farklı kontrol noktasına kadar test etti. Renew yetkili satıcılarındaki ikinci el araçları keşfedin. Renew.

0: Kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
6: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: İlaç gibi radyo.
7: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
8: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
9: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
11: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
12: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
13: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yasa özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar.
3: Günaydın, ismim Onur Gönül Çeken, İzmir'de memurum. Sabah işe giderken Kral FM'den anonsu duydum. İzmir İtfaiyesi Daire Başkanlığı karşısındaki otobüse geldim. Şifreyi söyleyip hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı Urfa'dan Berfin Ayalki'ye hediye ediyorum.
4: İsmim Selinay Gözübüyük. Aracımda Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse geldim. Hediyemi almaya. Kral FM'e teşekkür ederim. Sıradaki şarkı Serkan Gözübüyük'e armağan olsun.
2: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kral.

Eskilerden, biraz yenilerden en kral şarkılarla devam ediyoruz sevgili kralcılar. Kibariye'nin bu şarkısının hemen ardından ne varsa eskilerde var dememizi haklı çıkaran şahane yepyeni bir çalışma gelecek. Berde abinin unutulmaz şarkısı Merak Etme Seni, Sinan Ceceli, Serkan Kaya bir araya gelerek yeniden aranje ettiler. Sevenlerine hediyem olsun.

0: eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Mahsun Kırmızıgül'ün sevenlerine sürprizleri bu yaz arka arkaya geliyor. Her yerde onun şarkıları çalıyor. Eski şarkılarının yeni versiyonlarını bazen böyle şahane bir düetle, bazen yepyeni bir düzenleme ile sevenlerine hediye olarak gönderdi. Bu yaz bence Mahsun Kırmızıgül yazı diyebiliriz. Bütün sevenlerine hediyemiz olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır-

verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Mikros Yemek.
7: Mikros uygulamasında.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yasa özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: İlaç gibi radyo.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.
10: Kezban'ın günlüğü.
11: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Ben sabahları stüdyoya girdiğimde Şener'in beni karşıladığı şarkılardan bir tanesi. İkimizi de böyle sabahları coşturan ve Şener'in de bütün hayranlarıyla, sevenleriyle birlikte ona da buradan selam göndermiş olalım. Ona hediye edelim bu güzel şarkıyı.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 18 Ağustos Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları

0: sonuçlarının YKS Sonuç OSYM Gov.tr adresinden açıklandığını duyurdu. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kanunun yayınlanmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımında Bahçeli'ye ve MHP'ye, Meclis Başkanı Kurtulmuş'a ve AK Parti grubuna, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine teşekkür etti. Süreci kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Çerçeve yasanın bir af olmadığını söyledi. Yeni bir safhaya geçildiğini vurguladı. Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir ifadesi dikkat çekti. İzmir'in Menderes ilçesinde tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı. Kuriş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuriş ifadesinde örgüt yöneticileri için sosyal çevrem dedi. Evinden çıkan yüklü miktarda altın ve paranın bir bölümünün düğünlerde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu söyledi. Kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarını reddetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla açılan davada ikinci duruşmanın görülmesine başlandığı 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada öncelikle tutuksuz sanıklar savunma yaptı. Ekrem İmamoğlu da savunma yapmak için talepte bulundu. Mahkeme başkanı uygun yerde makul bir sürede savunmayı alacaklarını söyledi. Yeni Parti lideri Özgür Özel de duruşmayı izleyenler arasındaydı.
1: Diyor ki savunma hakkını kullandıracağım ama belirsiz bir gün, benim bildiğim bir gün. Yani yerine, zamanına, süresine hakim karar verecek. Oysa ki asla kısıtlanamaz savunma hakkı. Gerçekten burada artık böyle bir göstermelik yargılama bile yapılmıyor. Ben daha güneşin doğmadığı bir gece, ben daha iyinin kötüyü yenmediği bir gün ve ben daha tarih önünde zalimlerin zulümleriyle sınanmadıkları bir süreci hiç görmedim. Yine görmeyeceğiz inşallah.
0: Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medya hesaplarında paylaşılan video içerikler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ertürk sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Gaziantep'te Konya Kahta seferini yapan yolcu otobüsü Nurdağ mevkiinde tırla çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yüksek hızlı tren biletine zam geldi. Zam oranı %6,45 olarak belirlendi. Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı 990 liraya çıktı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Amerikan Başkanı Trump, İran'la mutabakat muhtırasının uzatılmasını istemiyoruz dedi. Trump, İran'ı teslim olmaya çağırdı. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
2: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,28 değer kaybıyla 14.132 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 47.91, euro 55.48, gram altın 6.770 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 64.000 dolar bandında.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında Olympic Lyon'u konuk edecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. Galatasaray transfer sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Alexey Batrakov'u kadrosuna katmak için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Dušan Vlahović'in lisansının çıkmasını bekliyor. Başkan Serdal Adalı kısa süre içinde Sırp Yıldız için prosedürlerin tamamlanacağını açıkladı.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bu hafta yağış az. Perşembeden itibaren sıcaklık yine yüksek değerlere çıkacak. Bugün İstanbul az bulutlu, 29.

0: Ankara az bulutlu 30, İzmir az bulutlu 33, Bursa az bulutlu 32, Antalya az bulutlu 34 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu'nun 11 ile 17. kilometreleri arasında Ankara istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik bölüm trafiğe kapalı. Trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı 1. bölge hududu arasında yer alan kesimde İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık mevsim normalleri civarında, Marmara'da rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, nem yüksek, tedbirli olunmalı. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
5: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
6: Karnın zil çaldığında

Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: Bunların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık Paytr.
3: Telefon deyince vatan.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yasa özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: İlaç gibi radyo.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral, gönüllerin kralı.

Radyolarının başına yeni geçen sevgili kralcılarımıza bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba diyelim. Biraz sonra gazetelerin manşetlerinde neler var? Gazeteler hangi haberleri öne çıkarmışlar? Şöyle bir gazete turu, basın turu yapacağız.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 18 Ağustos Salı, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalıyla başlayalım. YKS yerleştirme

0: sonuçları açıklandı. Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçlarının YKS Sonuç osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. 2026 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24 ila 28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24 ila 26 Ağustos'ta yapılabilecek. Yine önemli bir başlık TRT Haber'den, tarihi yasa yürürlüğe girdi. Ayrıntı şöyle: terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mecliste kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. Hürriyetle devam edelim. Manşet Hürriyet'te: 5. katta vahşet, Kayseri'de bir otel korkunç bir cinayete sahne oldu. Nurettin Can Şahin, Selim Gökhan'ı bıçaklayıp 5. kattan attı. Cani'yi çektiği videoyla cinayeti itiraf etti. 200 kilo altın için takı dedi. Hemen bu haberin altında dikkat çeken başlık ilk sayfada: tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş ifadesinde ailesinin devasa mal varlığı ve tarikata ait bir evde bulunan 200 kilo altına ilişkin sorulara da yanıt verdi. Aylık gelirim 380 bin lira, babamdan kalan ve ticaretten kazandığım gayrimenkullerim var, mimarlık ve inşaat firmam var, 200 kilo altın, birçoğu eşimin düğün takıları ve ziynet eşyalarıyla çocuklarıma hediye verilen takılardır. Milliyet'in ilk sayfasında öne çıkan başlıkla devam edelim. Mekke anlaşması dünyaya mesajdır. Erdoğan El Cezire'ye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha merkezde El Cezire Arapça televizyonuna konuştu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın dünyaya önemli bir mesaj verilmesine vesile olduğunu belirten Erdoğan, Mısır'da eğer arzu ederse bu üç ülke arasında anlaşma yapar ve Mısır'a da kapısını açar dedi. Dersimiz eş seçimi manşet Milliyet'te. Aile ve nüfus 10 yılı kapsamında 1 milyon 100 bin kişiye aile eğitimi verildi. Yeni dönemde doğru eş seçimi içinde eğitim programları düzenlenecek. Sabah gazetesi var sırada. Dijital kuşatmaya tarihi dava manşet. Çocukları ekran başına kilitleyerek bağımlılıktan milyarlar kazanan sosyal medya platformlarına ağır ceza ve köklü düzenleme kapıda. Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyalet açtığı davayı kazanırsa çocukları dijital esaret altına alan Meta için sömürü düzeninin sonu olacak. Mahkemenin Meta'dan talep ettikleri sosyal medyadaki kirli düzeni sarsacak nitelikte 18 yaş altı kullanıcılar için ebeveyn doğrulaması getirilecek, gençler için beğeni sayılarına son verilecek. Bağımlılığa neden olan algoritmalar değişecek, görünüşü değiştiren fotoğraf filtreleri kaldırılacak, videolar otomatik oynatılmayacak. Ve Sözcü'nün manşeti: Cumhuriyeti ağır çekim yıkıyorlar. Ümit Özdağ açılım yasasını milat saydı, bu tespiti yaptı. Zafer Partisi lideri Özdağ, PKK affı ve anayasa değişikliğiyle Cumhuriyet'in tasfiye edildiğini savundu. Türk milleti bunun ağır çekimde bir yıkım olduğunun henüz farkında değil dedi. Ve Posta'nın ilk sayfası dikkat çeken başlık: Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti. Rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yerine geçecek başkan vekilini belirlemek amacıyla dün seçim yapıldı. CHP ile yeni partili meclis üyeleri anlaşamadı. Son turda CHP'li üyeler salonu terk etti. AK Parti adayı Asuman Şen 15 oyla belediye başkan vekili seçildi. Biz de bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek.

0: güçlü bir vizyonun eseridir.
1: CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Biraz eskilerden, biraz yenilerden, bazen de unutulmayan şarkılarının coverlarından devam ediyoruz sevgili kralcılar. Müslüm Baba'nın şahane yorumunun ardından Yıldız Tilbe'den unutulmaz bir şarkı geliyor. Günün koşuşturmasına hazırlanmak için servislerinde son ses işe giderken bize kulak veren sevgili kralcılar. Türkiye'nin içinde ve dünyanın dört bir yanında şarkılarımıza eşlik edenler. Hepinize ilaç gibi gelsin.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bir önde eşlik edecek Zarif Işıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Garanti BBVA.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
6: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: derim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
2: Sıların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

getir. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: İlaç gibi radyo.
8: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. Kezban'ın günlüğü.
10: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.
2: Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin bir...

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor, yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın, yaşarsın. Yaşarsın karıcığım, yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim, zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa götüreceğim.

ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma günü. Daima ilk şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 18 Ağustos Salı, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının YKS sonuç osym.gov.tr adresinden açıklandığını duyurdu. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kanunun yayımlanmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımında Bahçeli'ye ve MHP'ye, Meclis Başkanı Kurtulmuş'a ve AK Parti grubuna, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine teşekkür etti. Süreci kanunun belirlediği zeminde ilgili kurum ve kurullarımızın riyasetinde aynı samimiyet ve titizlikle yönetmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Çerçeve yasanın bir af olmadığını söyledi. Yeni bir safhaya geçildiğini vurguladı. Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir ifadesi dikkat çekti. İzmir'in Menderes ilçesinde tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı. Kuriş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuriş ifadesinde örgüt yöneticileri için sosyal çevrem dedi. Evinden çıkan yüklü miktarda altın ve paranın bir bölümünün düğünlerde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu söyledi. Kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarını reddetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla açılan davada ikinci duruşmanın görülmesine başlandı. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada öncelikle tutuksuz sanıklar savunma yaptı. Ekrem İmamoğlu da savunma yapmak için talepte bulundu. Mahkeme başkanı uygun yerde makul bir sürede savunmayı alacaklarını söyledi. Yeni parti lideri Özgür Özel de duruşmayı izleyenler arasındaydı.
2: Diyor ki savunma hakkını kullandıracağım ama belirsiz bir gün, benim bildiğim bir gün. Yani yerine, zamanına, süresine hakim karar verecek. Oysa ki asla kısıtlanamaz savunma hakkı. Gerçekten burada artık böyle bir göstermelik yargılama bile yapılmıyor. Ben daha güneşin doğmadığı bir gece, ben daha iyinin kötüyü yenmediği,

0: bir gün ve ben daha tarih önünde zalimlerin zulümleriyle sınanmadıkları bir süreci hiç görmedim. Yine görmeyeceğiz inşallah.
1: Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medya hesaplarında paylaşılan video içerikler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ertürk sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Gaziantep'te Konya Kahta seferini yapan yolcu otobüsü Nurdağ mevkiinde tırla çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yüksek hızlı tren biletine zam geldi. Zam oranı %6,45 olarak belirlendi. Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı 990 liraya çıktı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Amerikan Başkanı Trump, İran'la mutabakat muhtırasının uzatılmasını istemiyoruz dedi. Trump, İran'ı teslim olmaya çağırdı. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında Olympic Lyon'u konuk edecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. Galatasaray transfer sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar Alexey Batrakov'u kadrosuna katmak için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş Dušan Vlahović'in lisansının çıkmasını bekliyor. Başkan Serdal Adalı kısa süre içinde Sırp Yıldız için prosedürlerin tamamlanacağını açıkladı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
1: Anadolu Otoyolu'nun 11 ile 17. kilometreleri arasında Ankara istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik bölüm trafiğe kapalı. Trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı 1. bölge hududu arasında yer alan kesimde İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
6: Günaydın, herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne programımızın 3. saatine hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şenel tatilden dönene kadar saat 7 ile 11 arasında en kral şarkılarla beraberiz. Bu saat itibariyle de şöyle şahane bir babalar resitaliyle merhaba diyelim bizimle yeni güne hazırlananlara. Hoş geldiniz, güzel bir gün olsun. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık mevsim normalleri civarında, Marmara'da rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, nem yüksek, tedbirli olunmalı. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde ve Kayseri çevreleri, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
5: seninle. İki toplantı arasında...

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.

0: Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Opet'te bulacaksın.
5: İlaç gibi radyo.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
8: Günaydın, ismim Onur Gönül Çeken, İzmir'de memurum. Sabah işe giderken Kral FM'den anonsu duydum. İzmir İtfaiyesi Daire Başkanlığı karşısındaki otobüse geldim. Şifreyi söyleyip hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı Urfa'dan Berfin Ayalki'ye hediye ediyorum.
9: İsmim Selinay Gözübüyük. Aracımda Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse geldim. Hediyemi almaya. Kral FM'e teşekkür ederim. Sıradaki şarkı Serkan Gözübüyük'e armağan olsun.
7: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
10: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
11: Kezban'ın günlüğü.
12: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Bu şarkıyı asker kardeşlerime, onların yollarını gözleyen sevgili ailelerine ve gurbette bize kulak veren hasretle vatan şarkılarını dinleyen kralcılarımıza armağan ediyorum.

Ve olacak kardeşlerimizin heyecanlı günü, YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Aileler büyük bir heyecanla hangi okullar geldi gelmedi bunun sonuçlarını inceleyecekler. Allah çocuklarımızın yollarını bahtlarını açık etsin. Her biri inşallah gönlündeki okullara yerleşir. Vatana, millete, ailelerine hayırlı evlatlar olarak yetişirler. Çünkü aileler böylesi zor ekonomik dönemlerde çocuklarını özellikle de şehir dışında okutanlar her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Evlatlarının geleceği aydınlık olsun diye Rabbim onlara zihin açıklığı versin. Annelerinin babalarının emeklerinin de karşılığını kendi emekleriyle birlikte inşallah alsınlar. Güzel okullara yerleşsinler. Müzik.

0: Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral Etkinlik Otobüsümüz bugün İzmir'de. Biraz sonra lokasyonu, adresi söyleyeceğim sevgili kralcılar. Bir de günün şifresini vereceğim, kulağınız bende olsun. Otobüsümüze ilk giden ve şifreyi doğru söyleyen kralcımız 5.000 liralık veya 10.000 liralık değerli markaların hediye çeklerinden birini kazanacak. Telefonunuzda mutlaka Kral uygulaması bulunsun. Bu arada otobüsteki kardeşlerime de bir selam göndereyim. Türkiye'yi karış karış geziyorlar sizin için. Sevgili Özgür ve Kaptan Mustafa, sizlere selam olsun, kolay gelsin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Bize selam gönderen kralcılarımıza selamlarımızı ve sevgilerimizi iletin.

0: Bu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: İlaç gibi radyo.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz İzmir'de demiştik. Hemen adresi veriyorum sevgili kralcılar. Karşıyaka sahilindeyiz. Atatürk Anıtı karşısında sizleri bekliyoruz. Evet, bugün İzmir'de Karşıyaka sahilinde Atatürk Anıtı'nın karşısında sizleri bekliyoruz Kral Etkinlik Otobüsümüzde. Şifre İnciraltı Kent Ormanı. Bugünkü şifremiz İnciraltı Kent Ormanı.

Karşıyaka sahilinde Atatürk Anıtı karşısında arkadaşlarımız otobüsün içinde sizleri bekliyor. Günün şifresi İnciraltı Kent Ormanı. Otobüsümüze ilk giden ve şifreyi doğru söyleyen ilk kralcımız 5.000 liralık veya 10.000 liralık hediye çeklerimizden birinin sahibi olacak. Kulağınız bende olsun. Az sonra kazananı anons edeceğim.

0: İlaç gibi radyo. Kral.
1: Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış, ha yokmuş.

0: kurban olayım.
1: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Biraz garaj yapa ekspertiz.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
0: Kezban'ın günlüğü.

0: Evet, bugünün talihlisini de belirledik sevgili kralcılar. Bizi dikkatle dinleyerek etkinlik otobüsümüze giden ve şifreyi ilk doğru söyleyen sevgili kralcımız hediyesini kazandı. Güzel günlerde kullansın. Sürpriz hediyelerimiz devam edecek. Türkiye'nin herhangi bir şehrinde, herhangi bir sokakta bir anda bizi karşınızda bulabilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.
1: Merhabalar, ismim Aykut Şimşek, Kral FM dinleyicisiyim. Yolda gelirken Kezban'ı dinliyordum. Anonsu duydum, otobüsün karşı yaka sahilde olduğunu öğrendim. Otobüse geldim, şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm 112 camiasına armağan ediyorum.
2: Kezban'ın günlüğü. Kral.
3: İlaç gibi radyo.

Son yarım saatinde biraz eskilere, unutulmayanlara yolculuk yapalım sevgili kralcılar. Gülden Karaböcek'in muhteşem yorumundan unutulmaz bir şarkı gelecek. Bütün sevenlerine hediyem olsun.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Ve bugün de geldik programın finaline. Sevgili Kralcılar, Yaşayan Efsane'nin 2000'lerin başında hepimize sevdirdiği şarkılarından biriyle devam edelim. Reklam dönüşü. Müslüm Baba'dan iki güzel şarkım var, kaçırmayın. Benden hemen sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın sabah 7'de yeniden size günaydın demeyi umuyorum. Saat 11'e kadar şahane bir müzik resitali bizi bekliyor. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Sen de birikimlerini değerlendirmek için Akbank Mobil'e gir, altın, gümüş, platin alım satımında sana özel kurları kaçırma. Detaylar akbank.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Klasik.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: STS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bu hafta yağış az. Perşembeden itibaren sıcaklık yine yüksek değerlere çıkacak. Bugün İstanbul az bulutlu 29, Ankara az bulutlu 30, İzmir az bulutlu 33, Bursa az bulutlu 32, Antalya az bulutlu 34 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Evet, herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Bir günün ardından tekrar birlikteyiz. Saatler 11'i gösteriyor. Sevgili Kezban'dan mikrofonu devraldım. 13'e kadar 2 saat boyunca beraberiz. Bugün mesajlarınıza, isteklerinize bol bol yer vereceğim. İstek şarkılarınızı ve notlarınızı Afrikalı Ali Instagram hesabımdan en son paylaştığım fotoğrafın altına yazarak gönderebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

0: Mutfaktaki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık mevsim normalleri civarında, Marmara'da rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, nem yüksek, tedbirli olunmalı. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: hepsi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar.
5: Günaydın, ismim Onur Gönül Çeken, İzmir'de memurum. Sabah işe giderken Kral FM'den anonsu duydum. İzmir İtfaiyesi Daire Başkanlığı karşısındaki otobüse geldim. Şifreyi söyleyip hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı Urfa'dan Berfin Ayalki'ye hediye ediyorum.
6: İsmim Selina Gözübüyük. Aracımda Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse geldim. Hediyemi almaya. Kral FM'e teşekkür ederim. Sıradaki şarkı Serkan Gözübüyük'e armağan olsun.
4: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Kayseri'den Muhittin Doğan mesajını ileten kralcılarımızdan İlhan Saraçoğlu, Abdurrahman Diyarbakır'dan göndermiş mesajını. İyi yayınlar diye başlayan diğer bir mesaj Recep Bodur tarafından gönderilmiş. İsteğini de yazmış. İskilip'ten göndermiş bu arada. Malatya'dan sevgili Nilgün abla, dün şarkı çalacağıma dair söz vermiştim, unuttum. İnşallah dinliyordur. Malatya'da kaldığım otelde görevli olan ablamız sevgili Nilgün ablaya ve mesai arkadaşlarına çalacağım bu şarkıyı armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği

0: üreten CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın edim.
2: İlaç gibi radyo.
5: Garanti BBVA.
6: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
7: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
6: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
8: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Garanti BBVA.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

ediyor sevgili Minannem, bir mesaj iletmiş. Alicim diyor, selam, bugün ruh halim hüzünlü, Çaresizim Ben isimli bir şarkı var. Onu çalarsan mutlu olurum diye bir not iletmiş. Hazırladım bu arada. Ayşe Mine yorumuyla eski bir şarkıdır. Onu paylaşacağım, dinleteceğim. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son paylaştığım fotoğrafın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. Gemlik'ten Fatih Bakkal, kızıma bir şarkı istiyorum diye istek şarkısını yazmış. Antalya Döşeme Altı ilçesinden selamlar. Bir hafta Konya Akşehir'e tatile geldim. Antalya'ya dönüş yaptım. Herkese selamlar diye bir not iletmişsiniz. Sevgili Erdoğan kardeşim, Erdoğan Çorak bir not iletmiş. Diyor ki, abi Taşoluk'tan Sultan Gazi'ye doğru yolda arabada seni dinliyoruz. Bana da bir şarkı çalarsan sevinirim. Ayşe Mine'nin bu şarkısı sizlere de armağan olsun.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler, ben Seçil Gören. Bugün 18 Ağustos Salı, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99,5'e ulaştı. Vakıf üniversitelerindeki kontenjanların ise %79,7'si doldu. Kayıtlar 24 Ağustos'ta başlıyor. Terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Kanunun hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. Kararın yayınlanması sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da açıklama yaptı. Süreç kurulunun ilk toplantısının 24 Ağustos'ta yapılacağına işaret eden Yılmaz, kurulumuz milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Ayrıntıları NTV Ankara muhabiri Özgür Akbaş aktarıyor.
2: Bu yasa devreye girdi, yürürlüğe girdi. Önce onu anlatalım. Çünkü bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bazı düzenlemeler de hayata geçmiş oldu. Ne gibi? Bu kurul, teyit ve tespit kurulu. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasıyla birlikte resmi gazetede yayınlandı. Bu önemli, kritik yasa, çerçeve yasa olarak biliniyor kamuoyunda. Adı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi. Kanunlaştı ve bu yasanın kanunlaşması ile birlikte kanunun 7. maddesinde yer alan bir kurul kurulması öngörülüyordu. İşte o kurul hayata geçmiş oldu. Bu kurul Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşan bir kurul. Zaten bugün de Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı ve kurulun 24 Ağustos pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını söyledi. Bu ilk toplantıda ne yapılacak? Kurul ne yapacak bu toplantıda? İlk toplantı kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Bunun dışında tabii silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçlarına göre oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Çünkü bu kurulun esas çalışma noktası alt komisyonlar, alt kurullar üzerinden olacak. Süreç resmen başlamış oldu. Pazartesi günü de bu kritik yasanın en önemli noktası olan teyit ve tespit kurulu ilk toplantısını yapacak ve süreç bundan sonra daha önemli bir aşamaya geçecek.
1: MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair yeni açıklamalarda bulundu. Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye ile yeşeren terörsüz bölgenin emperyalizmin sinsi planlarını bozduğunu belirtti. Bölgeyi de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etmek istediklerini söyledi. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan 25 firmaya operasyon düzenlendi. Savcılık 47 şirket yöneticisini ifadeye çağırdı. Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun hukuk önünde hesabını verecektir ifadelerini kullandı. Kuriş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kuriş ifadesinde örgüt yöneticileri için sosyal çevrem dedi. Evinden çıkan yüklü miktarda altın ve paranın bir bölümünün düğünlerde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu söyledi. Kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarını reddetti. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşılan video içerikler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ertürk sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Gaziantep'te Konya Kahta seferini yapan yolcu otobüsü Nurdağ mevkiinde tırla çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yüksek hızlı tren biletine zam geldi. Zam oranı %6,45 olarak belirlendi. Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı 990 liraya çıktı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Amerikan Başkanı Trump, İran'la mutabakat muhtırasının uzatılmasını istemiyoruz dedi. Trump, İran'ı teslim olmaya çağırdı. Bizden bir haber, Kral

0: Otobüsü bugün de İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,12 düşüşle 14.115,21 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.100'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 47.92, euro 55.49, gram altın 6.772 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 64.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta sarı lacivertliler. Playoff turu ilk maçında Olympic Lyon'u konuk edecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. Galatasaray transfer sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar Alexey Batrakov'u kadrosuna katmak için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Dušan Vlahović'in lisansının çıkmasını bekliyor. Başkan Serdal Adalı kısa süre içinde Sırp Yıldız için prosedürlerin tamamlanacağını açıkladı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
0: Anadolu Otoyolu'nun 11'li 17. kilometreleri arasında Ankara istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik bölüm trafiğe kapalı. Trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı 1. bölge hududu arasında yer alan kesimde İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Modern Sabahlar.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
4: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için

Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469

Bodrum'dan selamlar demiş. Kırıkanlı Alpaslan göndermiş mesajını. Koyhisar'da nöbetliyiz. Ümit Özkapı ve Serhat için bir şarkı istiyoruz. Yanıtınızı iletmişsiniz. Gülden Karaböcek'ten çok güzel bir şarkı hazırladım bu arada. Gemlik'ten az evvel okuduğum bir mesaj. Sevgili Ali Can Kurtaran göndermiş mesajını. Antalya'dan herkese selam olsun diye bir not iletilmiş. Cemalettin Doğan, Ali Bey, İstanbul Ali Beyköy'den yazıyorum. Atanın yayın saatini öğrenebilir miyim demiş. Ata akşam 23'te yayında oluyor hafta içi. Her akşam haberiniz olsun. Nezih Kurtaran Samsun Terme'den göndermiş. Köylere kargo dağıtımı yapıyorum. Her gün severek kral dinliyorum demiş. Benim için de bir şarkı çalarsan mutlu oluruz diye notunuzu iletmişsiniz. Gülden Karaböcek'in bu güzel şarkısı benden sizlere armağan olsun.

0: Bizim birlikteliğimize bu arada çok değerli, çok sevdiğim bir kardeşim, sizlerin de yakinen tanıdığı, futbol severlerin yakinen tanıdığı kıymetli bir futbolcu kardeşim şu an yolda beni dinliyor. Semih Şentürk, milli takımımızın gururu, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularındandı. Şu anda spor yorumculuğu yapıyor. Sevgili kardeşim bir sesli mesaj göndermiş. Bakalım neler söylemiş.
1: Yoldaysak bil ki abimi dinliyoruz.
0: Canım
1: kolay
0: kardeşim.
1: Gelsin abi, yayınlar.
0: Canım kardeşim benim, çok teşekkür ediyorum. Yanında bulunan dostlarına, ailene selamlar. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Yengeme, kardeşime de selamlarımı iletiyorum. Sevgili Semih Şentürk'e ve onu tanıyan tüm dostlarına, tüm futbol severlere, futbol camiasına çalacağım bu şarkıyı armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Az evvel sevgili Semih kardeşime bir şarkı armağan etmiştim. Çok sevdiğim ortak tanıdığımız dostlarımız var. Sevgili Bülent ve sevgili Levent Acarkent'ten. Onlar da dinliyorlarsa çalacağım bu şarkıyı onlara da armağan edeyim. Yahya Dediş Düzce'den İstanbul'a doğru seyir halinde eşimle beraber ben de kral dinliyorum Ali'cim diyor. Sıradaki şarkıyı da bizlere armağan edersen seviniriz demiş sevgili Yahya Dediş. Sıradaki şarkıyı göndereceğim sana. Halim Nazlı abi hayırlı yayınlar. Tüm Çankırı Ilgazlılar için bir isteğim var diye notunu iletmiş. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha hazır. Dinleyelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
0: İlaç gibi radyo.
3: Çocuklar okula dönüyor. Access'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanya

0: yaşa. Akses 25 yaşında.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Afrikalı Ali. Afrikalı Ali.
1: Afrikalı Ali. Efendim veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakıyorum. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Otopratik hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bu hafta yağış az. Perşembeden itibaren sıcaklık yine yüksek değerlere çıkacak. Bugün İstanbul az bulutlu 29, Ankara az bulutlu 30, İzmir az bulutlu 33, Bursa az bulutlu 32, Antalya az bulutlu 34 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Harbi kız. Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

Düşüyorum. Sanma ki çok mutluyum ya. İşte bazen görünen mutluluk sadece insanın içindeki acıyı saklama şekli olabiliyor. Gülüyorsun, konuşuyorsun, hayatına devam ediyorsun ama kimse bilmiyor içinde hala özlediğin birinin hayaliyle yaşadığını. İşte bunu en güzel anlatan şarkılardan biriydi. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Sevgili Afrika Lali'nin hemen sonrasında yine günde yine beraberiz. Hepimiz için sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün olsun. Bugün de gününüze eşlik etmekten keyif alacağınız çok güzel şarkılar hazırladım. O halde ben hazırım. Sizler de hazırsanız şöyle açın radyonuzun sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: Taş gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
6: Ooo, her yerden sipariş aldık.
7: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
6: Tabii ya.
7: Tabii değil ya. Tabii. Söyle bakayım.

0: Tami.
1: Tami ya.
2: Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
3: Budur.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye.

0: numarasını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Türkcell'le bağlan hayata. İlaç gibi radyo.
8: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

Evet, sevginiz ne kadar gerçekse tahammülünüz de dayanma gücünüz de o kadar fazlalaşıyor ama bir yere kadar boyunuyorsunuz. Bir yerden sonra anlaşılmadığınız, sevilmediğiniz, değer görmediğiniz bir kalpte durmanın da bir anlamı olmadığını anlıyorsunuz ve diyorsunuz ki sildim seni kalbimden. Belki silemiyorsunuz ama yokluğuna alışmayı bir şekilde öğreniyorsunuz kardeşim. Dönme sevgilim, Adnan Şen Sesi programımızı ağırlıyoruz. Adnan Şen Sesi de özleyenler şöyle birazcık daha radyomuzun sesini açabilirsiniz. O halde ne diyoruz? Aç sesi.

asla dememek lazım. Hayatımız içerisinde asla dediklerimiz hep imtihanlarımız olmuştur ama bir yerden sonra insan sürekli aynı yerden kırılıyorsa uzaklaşmak, vazgeçmek ve kendini korumak isteğinde bulunabilir. Her sevgi devam etmek zorunda değil. Keşke devam edebilse. Bazı sevgiler güzel bir anı olarak da kalabilir. İşte bu kalan anılar, hatıralar, güzellikler şarkılarımızla zaman zaman tazeleniyor. İşte onlardan biriyle devam ediyoruz. Harika Avcı Alemi Kralı'nda. Bu arada 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Mesajlarınızı görüyorum. Eksik olmayın. Birazdan her birini değerlendireceğim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
0: İlaç gibi radyo.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com.

0: mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar.
11: Günaydın, ismim Onur Gönül Çeken, İzmir'de memurum. Sabah işe giderken Kral FM'den anonsu duydum. İzmir İtfaiyesi Daire Başkanlığı karşısındaki otobüse geldim. Şifreyi söyleyip hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı Urfa'dan Berfin Ayalki'ye hediye ediyorum.
12: İsmim Selina Gözübüyük. Aracımda Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse geldim. Hediyemi almaya. Kral FM'e teşekkür ederim. Sıradaki şarkı Serkan Gözübüyük'e armağan olsun.
10: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Şarkılarımız su misali gönülleri akarken tabii ki yollarda bizi dinleyen kralcılarımız, İzmir'de bizlere kulak veren kralcılarımız, sizlere de güzel bir sürprizimiz olacak. Biliyorsunuz ki Kral FM'in etkinlik otobüsü Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmakta. Şu anki durağı da İzmir. Birazdan dakikalar sonra bulunmuş olduğu lokasyonu, konumu söyleyeceğim sizlere. Lütfen Kral uygulamasını telefonunuza indirmeyi unutmayınız. Şifremizi doğru söyleyip ilk ulaşan kralcımıza da 5.000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini vereceğiz. Kulağınız bende olsun İzmir.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Anadolu Otoyolu'nun 11 ile 17. kilometreleri arasında Ankara istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik bölüm trafiğe kapalı. Trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı 1. bölge hududu arasında yer alan kesimde İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle kalacak şerefsiz.
1: Alemi Kralı'nda yeni saatimiz içerisindeyiz. Radyoların şimdi aşan kralcılarımıza bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz. Kral FM'in etkinlik otobüsünün az önce İzmir'de olduğunu söylemiştim. İzmir'de bizi dinleyen kralcılarımız lütfen telefonlarınıza Kral uygulamasını indirmeyi unutmayınız. Aksi takdirde hediye çekini veremiyoruz maalesef. Kral FM'in etkinlik otobüsü İzmir Karşıyaka'da, Karşıyaka sahili Yunuslar Heykeli'nin hemen önünde kralcımızı beklemekte. Karşıyaka sahili Yunuslar Heykeli'nin önünde Kral FM'in etkinlik otobüsünü göreceksiniz. Şifremiz 9 Eylül. 9 Eylül şifremizdir. Bunu da unutmayınız lütfen. İlk giden dinleyicimize 5000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekini takdim edeceğiz. Karşıyaka sahili Yunuslar Heykeli önünde sizi bekleyen otobüsümüze bakalım. İlk ulaşan dinleyicimiz kim olacak? Heyecanla bekliyoruz.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sorma işi. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

0: Kentucky risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık mevsim normalleri civarında. Marmara'da rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, nem yüksek, tedbirli olunmalı. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
9: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
10: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje

0: proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Suların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.
12: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Evet, WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajları şöyle bir bakalım. Hacer ablacığım, Edirne'den programımızı takip eden dinleyicilerimizdensin. Selam olsun sana ve sevdiklerine. Harbicim, Sakarya'dan seni dinliyorum. Bana da bir şarkı gönderirsen, sevdiklerim armağan edersen muazzam iyi olur demiş. Ferizli cezaevinde yatan abisi Hüseyin Bilir'i de selamlarını iletmiş, biz de vesile olduk. Balıkesir'den selam olsun harbi kız. Bursa yolunda seni dinlemekte olan tüm kaptan ve yolcularına bir şarkı rica ediyorum demiş. Soner abimiz de seyir halindeymiş. Yolu da açık olsun. Balıkesir merkezden selamlarını gönderen sevgili Ercan Adıcan abicim, seni ve sevdiklerini bu şarkıya dahil ediyorum. Keyifli dinle bakalım bu güzel yorumu. Bir dur.

Bir duamız vardı Tanrı'dan bize. Ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için. Hani ölümsüzdü? Hani ölümsüzdü?

0: Kral FM'in etkinlik otobüsüne İzmir'de ilk ulaşan dilecimize hediye çekini takdim ettik. Güzel günlerde kullansın. Bakalım bizlere neler söyleyecek.
1: Ben Akın Alpakın, Kral FM dinleyicisiyiz. İzmir'e tatile geldik. Karşıya sahilde dolanırken Kral FM dinliyorduk ve anonsu duyduk. Kral FM otobüsüne geldik, şifremizi söyledik, hediyemizi kaptık. Bundan sonraki şarkıyı da anneme ve babama armağan ediyorum.

Programımızın sonuna doğru yaklaşırken şöyle mesajları bir toparlayalım istiyorum. Sevgili Osman Dikmen kardeşim, Trakya'dan selam olsun demiş. Eyvallah, sevgiler, selamlar. Bursa'dan Burcu Erat sevdiklerine tüm güzel şarkıları armağan ederken, Çorum'dan Ozan Altay, seni unutmayalım kardeşim. Hayırlı güzel bir gün olsun inşallah. Balıkesir Sınırgı'dan selamlar harbi kız demiş. İsmail Akçan abicim, sana ve sevdiklerine de sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu arada yarın Kral FM etkinlik otobüsü Balıkesir'de olacak. Orada bize dinleyen kralcılarımıza da duyurmuş olalım. Balıkesir Akçay'dan da Sedacığım, sen de yoklamada yerini almışsın. İzmir'den Muammer Koçak abimize selamlarını göndermiş. O halde bu güzel yorumu sizlere de gönderiyoruz.

Neden saçlarım beyazlamış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın derdi bitmez. Böyle bitmez arkadaş.

kız. Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım. Zehir etti gençliğimi.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası Kıvanç'la sunar. İş cepten büyük kolaylık. Aracım ve seyahatim. Uçak bileti, otel rezervasyonu, araç bakımı ve sigortası. Yolculuk planı yapmadan önce İş Cebekir, ihtiyaç duyacağın her şeyi tek yerden hallet. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detay

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorum.

0: biliyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
3: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
4: Turkcell'le bağlan hayata.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

Alakanıza, güzel mesajlarınıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız dostlar. Bugünün programımızın artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime kolaylıklar, keyifli bir yayın diliyorum. Nasip olursa yarın saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 18 Ağustos Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Kanunun hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. Kararın yayımlanması sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Süreç Kurulu'nun ilk toplantısının 24 Ağustos'ta yapılacağına işaret etti. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Ayrıntıları NTV Ankara muhabiri Özgür Akbaş aktarıyor.
2: Bu yasa devreye girdi, yürürlüğe girdi. Önce onu anlatalım, çünkü bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bazı düzenlemeler de hayata geçmiş oldu. Ne gibi? Bu kurul, teyit ve tespit kurulu. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasıyla birlikte resmi gazetede yayımlandı. Bu önemli, kritik yasa, çerçeve yasa olarak biliniyor kamuoyunda. Adı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi. Kanunlaştı ve bu yasanın kanunlaşmasıyla birlikte kanunun 7. maddesinde yer alan bir kurul kurulması öngörülüyordu. İşte o kurul hayata geçmiş oldu. Bu kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşan bir kurul. Zaten bugün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı ve kurulun 24 Ağustos pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını söyledi. Bu ilk toplantıda ne yapılacak? Kurul ne yapacak bu toplantıda? İlk toplantı, kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Bunun dışında tabii silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçlarına göre oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Çünkü bu kurulun esas çalışma noktası alt komisyonlar, alt kurullar üzerinden olacak. Süreç resmen başlamış oldu. Pazartesi günü de bu kritik yasanın en önemli noktası olan teyit ve tespit kurulu ilk toplantısını yapacak ve süreç bundan sonra daha önemli bir aşamaya geçecek.
1: MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair yeni açıklamalarda bulunduğu Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye ile yeşeren terörsüz bölgenin emperyalizmin sinsi planlarını bozduğunu belirtti. Bölgeyi de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etmek istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Erdoğan, İran'la Amerika arasındaki gerilimin çözümü için diplomasiden azami ölçüde istifade

0: edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla Türkiye'nin bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş ortaya koyduğunu da vurguladı. Erdoğan-Trump görüşmesinde Gazze'de konuşuldu. Erdoğan, barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bir dönemde İsrail'in saldırılarının arttığına dikkat çekti. Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğiz dedi. Suriye-Amerika arasında dün İstanbul'da üst düzey görüşmeler yapıldı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ve Irak'ta Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'la bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme imkanları ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Dün yapılan seçimle İzmir Menderes Belediye Başkanlığı CHP'den AK Parti'ye geçti. CHP sözcüsü Sarı, belediye AK Parti'ye geçmesin diye üyelerimize yeni parti adayını destekleyin dedik ama talimatlarımızı yerine getirmediler dedi. Bu arada CHP sözcüsü yeni partiyi de eleştirdi. Uzlaşı taleplerimizi reddetmiş ve kendi adaylarını çıkarmayı tercih etmişlerdir dedi. Üniversiteye yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99,5'e ulaştı. Vakıf üniversitelerindeki kontenjanların ise %79,7'si doldu. Kayıtlar 24 Ağustos'ta başlıyor. Yunanistan'ın Ege'deki Yavuzca Adası'nda helikopter kazası meydana geldi. Düşen helikopterde bulunan balayındaki İngiliz çiftinde aralarında olduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Bizden bir haber. Kral Otobüsü İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertler playoff turu ilk maçında Olympique Lyon'u konuk edecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. Galatasaray, Alexey Batrakov'u bekliyor. Rus futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'da olması bekleniyor. Sarı Kırmızılar, Batrakov için bonuslar dahil 29 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç futbolcu da yıllık 3,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in lisansının çıkmasını bekliyor. Başkan Adalı kısa süre içinde Sırp Yıldız için prosedürlerin tamamlanacağını açıkladı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
4: Otopratik. Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bu hafta yağış az, perşembeden itibaren sıcaklık artacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara az bulutlu 32, İzmir az bulutlu 34, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Anadolu Otoyolu'nun 11'li 17. kilometreleri arasında Ankara istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik bölüm trafiğe kapalı. Trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı 1. bölge hududu arasında yer alan kesimde İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
9: ETS sizin için seçti. Kaan.

Sevgili Harbi Kız'ı uğurladık. Harbi Kız, teşekkür ediyorum. Yaşattığın güzelliklerin devamı gelsin istiyorum. 18 Ağustos günlerden salı. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir salı günü diliyorum kralcılarımıza. Evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında bizleri ağırlayan tüm kralcılarımıza bu güzel şarkılarımızı tabii ki her zaman olduğu gibi armağan etmeye, paylaşmaya devam edeceğiz. Az sonra nasıl ulaşacağınızı da hatırlatacağız. Saatler 18'i gösterene dek Alemin Kralı'nda Kaan'la birliktesiniz. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

reklamların hemen sonrasında beraberliğimize kaldığımız yerden devam edelim. Hayatımıza damgasını vuran şarkılar ve tabii ki en sevilenler, en beğenilenler her zaman olduğu gibi kralcılarımıza ulaşıyor. Peki kralcılarımız bizlere nasıl ulaşacak? 0532 703 92 00 Kral FM'in WhatsApp numarası. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şöyle yaslanın koltuklarınıza, çaylarınızı, kahvelerinizi yudumlarken duyguların dili şarkılarımıza eşlik etmeye devam edelim. İşte o şarkılardan bir tanesi de kralcılara hediyem olsun.

cepten yedik ve seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuma.

0: Nefsi peşkeş çekenleri, aşk.
1: Bu arada bir hatırlatmam olacak. Kralcılarımızla hava sıcaklıklarının iyiden iyiye kendini gösterdiği şu zamanlarda İstanbul hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek ve hava sıcaklığı 35 dereceyi aşacak kralcılarımız. Özellikle büyük şehirlerde hava sıcaklıklarının artacağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hatırlatıldı. Biz de bu hatırlatmayı bir not olarak düşelim. Kralcılarımıza gerekli uyarıyı yapalım, aman dikkat diyelim ve hava sıcaklığının artacağı böyle günlerde kralcılarımız biraz daha dikkatli olsunlar diyelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.

Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo. Reklam.

Programın ilk saatini az sonra geride bırakacağım ve ikinci saate adım atacağız. İstanbul'dan Melike Hanım'a armağan olsun şarkı. Teşekkür ediyorum, sağ olunuz. Şu anda çalışıyorlar. Tüm arkadaşlarınıza armağan ediyorum şarkıyı. Emekçilerimizi unutmuyoruz. Kolaylıklar diliyorum her zaman olduğu gibi. Antalya'dan sevgili Ferhat, Erzurum'dan Burak. Burak hoş geldin. Nişanlısına armağan etti şarkıyı ama bazen mesajları gönderirken isimleri yazmayı ihmal ediyor kralcılarımız. İsimlerinizi yazmayı unutmayınız lütfen. Avusturya'dan Sude Hanım hoş geldiniz. Biricik eşine ve çocuklarına armağan ediyor şarkıyı. Memleketten geldik, yollarda Kral Pop Radyo ve Kral FM'i dinleyerek geçirdik diyor. Ha, kardeş radyomuzu takip eden ve Kral Pop Radyo'yu da zirvede tutan, radyolarının ikinci kanalı yapan tüm kralcılarımıza tekrar tekrar bu vesileyle teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ankara'ya selamlar. Ankara'dan

Mustafa Bey Taksi Camiası çalışanlarını unutmuyoruz. Sizlere de armağan ediyoruz. İzmir'den Esin Hanım. Esin Hanım der ki Kral Etkinlik Otobüsünü gördüm fakat demiş hediye zamanına denk gelmedi. Bugün İzmir'de Kral Etkinlik Otobüsü fakat yarın Balıkesir'de olacak. Artık rotayı Balıkesir'e çevirecek. Kral Etkinlik Otobüsü'nde bizleri dinlemekte olan kaptanımız sevgili Mustafa'ya ve sevgili Özgür'e de armağan olsun şarkılar. Kolaylıklar diliyorum. İyi seyirler, iyi yolculuklar dileklerimi iletiyorum. Ve Balıkesir'de bizleri dinlemekte olan kralcılarımıza da bu vesileyle bu hatırlatmayı yapmak istiyorum.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertler playoff turu ilk maçında Olympique Lyon'u konuk edecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. Galatasaray Alexey Batrakov'u bekliyor. Rus futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'da olması bekleniyor. Sarı kırmızılar Batrakov için bonuslar dahil 29 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç futbolcu da

0: yıllık 3,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in lisansının çıkmasını bekliyor. Başkan Adalı kısa süre içinde Sırp Yıldız için prosedürlerin tamamlanacağını açıkladı. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Anadolu Otoyolu'nun 11 ile 17. kilometreleri arasında Ankara istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik bölüm trafiğe kapalı. Trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı 1. bölge hududu arasında yer alan kesimde İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

programın ikinci saatine adım attık. Saat 18'i gösteren dek kralcılarımızla birlikteyiz. Benden sonra sevgili Melis mikrofon başında olacak. Bu hatırlatmayı yapalım, kralcılarımızla paylaşalım. Reklamların hemen sonrasında Ustalara Saygı Kuşağı'nda Babalar Resteli'nde birbirinden değerli sanatçılarımızın tabii ki şarkılarını ulaştıracağız. 0532 703 92 00 Kral FM'in WhatsApp numarası. Sevilen bir Cengiz Baba yorumuna yer verelim. Cengiz Kurtoğlu hayranları, bu şarkı benim şarkım diyen, seven ve sevilen kralcılara armağan olacak.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık mevsim normalleri civarında, Marmara'da rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, nem yüksek, tedbirli olunmalı. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Karnın zil çaldığında
4: yüksek proteinli bir şey ye. Zardanel tonlu aç ye.
5: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: İlaç Kimi Radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

bakmazsa eğer, gözlerin gözlerime bakmazsa eğer, yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer,

Ve işte reklamların hemen sonrasında ustalara saygı kuşağında rahmet ve dua ile analım Müslüm Gürses yorumuyla bu bölümü başlattık. Devamı da aynı güzellikte gelsin isterim. Kralcılarımızın radyolarında duymayı istediği hayatımıza damgasını vuran şarkılar her zaman olduğu gibi onlara ulaşmaya devam ediyor. Öncelikle Binnur Hanım'a selamlar sevgiler gönderelim. Binnur Hanım ve şu anda mobilya işinde çalışmakta olan arkadaşlarına hediye edeceğiz tüm şarkıları. Hatice, Selma, Nimet, Şerife, Neriman, Rabia, Hicran, Sevim Hanım'a, ayrıyeten Kerem, Muhammed ve Binnur Hanım'dan da Ferizli cezaevinde 3 nolu koğuşta yatmakta olan ağabeyleri Hüseyin Bilir'e şarkılarımızı ulaştıracağız. Allah kurtarsın dile.

sevdiklerimizi de iletmek istiyorum. Beylikdüzü'nden Nilgün Hanım'a, ondan sevdiklerine ve ailesine armağan olacak şarkı. Canan Hanım hoş geldiniz. Canan Barlar ve ailesine ulaştıralım şarkıyı. Bu arada Almanya'dan Fatoş Hanım ailesine hediye ediyor. Sevgili Barış, çalacağımız Orhan Baba şarkısı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Hacer Hanım hoş geldiniz. Sizi de unutmayalım. Osman Keskin, Nuran Hanım teşekkür ediyorum. Sağolunuz, varolunuz. Sizi de unutmayalım. Semra Bişirici, Adana'da bizleri dinlemekte olan kralcılarımıza hediye ediyor şarkıyı. Ustalara saygı kuşağımızda istek alan kralcılarımızın sevdikleriyle paylaşmayı istediği şarkılar var. Merak edenler için bu şarkıları da artık dinletmenin vaktidir diye düşünüyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir gün orada bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: yollarıma girmem. Dön, dön, dön, bir daha bir dön.
1: Yavaş yavaş son saatin içerisine giriyoruz. Saati 18'i gösterdiğinde veda edeceğiz. Kaptanımız yıllık izinde, bu hatırlatmayı yapalım. 18'de sevgili Melis mikrofon başında olacak. Az sonra haber merkezimize bağlanacağız. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında kralcılarımızla tekrar buluşacağız.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 18 Ağustos Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada mezarının açılmasına karar verildi. Denizolgun'un ölümüne ilişkin şüpheler Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmayla bir kez daha gündeme gelmişti. Soruşturmada tutuklanan Kuriş, Denizolgun'un ölümünün ardından Süleymancılar olarak bilinen grubun lideri olmuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, süreç kurulunun ilk toplantısının 24 Ağustos'ta yapılacağına işaret etti. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak, dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davanın ikinci duruşması dün başladı. Duruşmanın ikinci gününde tutuksuz sanık Muzaffer Beyaz'ın tutuklanması talep edildi. Mahkeme bu talebi reddetti. İran ve Amerika arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Amerikan Başkanı Trump, İran'la mutabakat muhtırasının uzatılmasını istemiyoruz, dedi. Trump, İran'ı teslim olmaya çağırdı. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan 25 firmaya operasyon düzenlendi. Savcılık 47 şirket yöneticisini ifadeye çağırdı. Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Gürlek, halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun hukuk önünde hesabını verecektir ifadelerini kullandı. Eskişehir'de kendilerini internet firması temsilcisi olarak tanıtan dolandırıcılar altyapı değişiyor yalanıyla yüzlerce modem sattı. Bu yöntemle yaklaşık 116 milyon lira haksız kazanç elde eden zanlılar operasyonla yakalandı. Tutuklanan 53 zanlının mal varlıklarına da el koyuldu. Sivas'ta şarampole yuvarlanan yolcu minibüsündeki 4 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep ve Muğla'da da tırla çarpışan 2 yolcu otobüsünde şoför ve muavinin de arasında olduğu 4 kişi öldü. Antalya'da ise bir tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. 6 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertler playoff turu ilk maçında Olympique Lyon'u konuk edecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. Galatasaray, Alexey Batrakov'u bekliyor. Rus futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'da olması bekleniyor. Sarı kırmızılar Batrakov için bonuslar dahil 29 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç futbolcu da yıllık 3,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in lisansının çıkmasını bekliyor. Başkan Adalı kısa süre içinde Sırp Yıldız için prosedürlerin tamamlanacağını açıkladı. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. Anadolu Otoyolu'nun 11 ile 17. kilometreleri arasında Ankara istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik bölüm trafiğe kapalı. Trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı 1. bölge hududu arasında yer alan kesimde

0: İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

0: haritasını sunar.
1: Sıcaklık mevsim normalleri civarında, Marmara'da rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, nem yüksek, tedbirli olunmalı. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Sen de katıl benim, katılın evim.
1: İlaç gibi radyo.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: Powerbank hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube.

0: TRT Vakıf Katılım.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
5: Bellona. Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Sen de katıl derim, katılın edim.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'deydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: Merhabalar, ismim Aykut Şimşek, Kral FM dinleyicisiyim. Yolda gelirken Kezban'ı dinliyordum. Anonsu duydum, otobüsün Karşıyaka sahilde olduğunu öğrendim. Otobüse geldim, şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm 112 camiasına armağan ediyorum.
5: Ben Akın Alpakın, Kral FM dinleyicisiyiz. İzmir'e tatile geldik. Karşıya sahilde dolanırken Kral FM dinliyorduk ve o an anonsu duyduk. Kral FM otobüsüne geldik, şifremizi söyledik, hediyemizi kaptık. Bundan sonraki şarkıyı da anneme ve babama armağan ediyorum.
3: Kral FM otobüsü yarın Balıkesir'de olacak. Kulağın radyonda olsun.

0: taşıyor yeri. Tutma.
1: Son saatin içerisindeyiz. Kralcılarımıza selamlar gönderelim. Akşamın şu güzel saatlerinde araçlarında bizleri dinlemekte olan, ev yolunda, iş yolunda olanlar da var muhakkak. Sürücülere selamlar, sevgiler. Kazasız belasız sürüşler. Çalışan kralcılarımız, öncelikle sizi de unutmayacağız. Artık yavaş yavaş mesajları da toparlayalım isterim. Birazdan sevgili Melis'e mikrofonu devredeceğiz. Ordu'dan, Çamaş'tan fındık toplarken bizleri dinleyen kralcımız Hasan Çakır'a. Perihan Küçük, hoş geldiniz Perihan Hanım. Eşiyle yolda bizleri dinliyor. İstanbul'a seyir halindeler. Kazasız belasız sürüşler. Savaş Bey ve Büşra Hanım için yer verelim şarkıya. Diyarbakır'dan Mehmet İkram Keskin'e, Hollanda'dan Emine Hanım'a, Gaziantep'ten Akif Bey, sıradaki şarkıyı Servet ve Tümç. Yeni yaşı kutlu olsun, nice mutlu yaşları olsun diyelim ve bugün doğum günü olan tüm kralcılarımıza da bu şarkılarımıza hediye ederek devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi işcep ve maksimum.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
6: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
7: Ama dememek için.
8: Televizyon deyince vatan.
9: Pilot garaj oto ekspertiz. Haydi.
10: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
6: Tatil Sepeti.
8: İlaç gibi radyo.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

Kral FM için, Kral FM dinleyenleri için çok kıymetli iki ses. Bunlardan ilki Neşet Baba, Neşet Ertaş, alemin kralında kralcılarımıza seslendi. 2012 yılında kaybettik. Rahmet, dua ile analım. Ve hemen sonrasında yine Volkan Konak, 31 Mart 2025 yılında aramızdan ayrıldı. Özellikle kralcılarımıza armağan etmek istedim. Ve sevgili Melis, mikrofonu sana devrediyorum. Keyifli, güzel bir yayın diliyorum. Yarın yine aynı saatte Harbi Kız'dan hemen sonra Alemin Kralı'nda buluşacağız. Akşamın şu güzel saatlerinde radyoları başında bizleri dinleyen kralcılarımıza güzel, huzurlu bir akşam diliyorum. Ve bu güzel şarkılara da, bu güzel türkülere de her zaman olduğu gibi hediye ediyorum.

0: FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 18 Ağustos Salı, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Kararın yayımlanması sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, süreç kurulunun ilk toplantısının 24 Ağustos'ta yapılacağına işaret etti. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Ayrıntıları NTV Ankara muhabiri Özgür Akbaş'tan alalım.
1: Bu yasa devreye girdi, yürürlüğe girdi. Önce onu anlatalım, çünkü bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bazı düzenlemeler de hayata geçmiş oldu. Ne gibi? Bu kurul. Teyit ve tespit kurulu. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasıyla birlikte resmi gazetede yayınlandı. Bu önemli, kritik yasa. Çerçeve yasa olarak biliniyor kamuoyunda. Adı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi. Kanunlaştı ve bu yasanın kanunlaşmasıyla birlikte kanunun 7. maddesinde yer alan bir kurul kurulması öngörülüyordu. İşte o kurul hayata geçmiş oldu. Bu kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşan bir kurul. Zaten bugün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı ve kurulun 24 Ağustos Pazartesi günü ilk toplantısını yapacağını söyledi. Bu ilk toplantıda ne yapılacak? Kurul ne yapacak bu toplantıda? İlk toplantı, kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Bunun dışında tabii silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçlarına göre oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Çünkü bu kurulun esas çalışma noktası alt komisyonlar, alt kurullar üzerinden olacak. Süreç resmen başlamış oldu. Pazartesi günü de bu kritik yasanın en önemli noktası olan teyit ve tespit kurulu ilk toplantısını yapacak ve süreç bundan sonra daha önemli bir aşamaya geçecek.
0: MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair yeni açıklamalarda bulundu. Türk Gün gazetesine konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye ile yeşeren terörsüz bölgenin emperyalizmin sinsi planlarını bozduğunu belirtti. Bölgeyi de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etmek istediklerini söyledi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada mezarının açılmasına karar verildi. Denizolgun'un ölümüne ilişkin şüpheler Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmayla bir kez daha gündeme gelmişti. Soruşturmada tutuklanan Kuriş, Denizolgun'un ölümünün ardından Süleymancılar olarak bilinen grubun lideri olmuştu. Dün yapılan seçimle İzmir Menderes Belediye Başkanlığı CHP'den AK Parti'ye geçti. CHP sözcüsü Sarı, belediye AK Parti'ye geçmesin diye üyeler

0: üyelerimize yeni parti adayını destekleyin dedik ama talimatımızı yerine getirmediler dedi. Ancak CHP sözcüsü yeni partiyi de eleştirdi. Uzlaşı taleplerimizi reddetmiş ve kendi adaylarını çıkarmayı tercih etmişlerdir dedi. İran ve Amerika arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Amerikan Başkanı Trump, İran'la herhangi bir görüşme veya müzakere yapılmıyor ve yapılması da planlanmıyor dedi. Deniz ablukasının ise tüm gücüyle sürdüğünü öne sürdü. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın haritasını Amerika'nın yeni toprağı yazısıyla paylaştı. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan 25 firmaya operasyon düzenlendi. Savcılık 47 şirket yöneticisini ifadeye çağırdı. Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun hukuk önünde hesabını verecektir ifadelerini kullandı. Eskişehir'de kendilerini internet firması temsilcisi olarak tanıtan dolandırıcılar altyapı değişiyor yalanıyla yüzlerce modem sattı. Bu yöntemle yaklaşık 116 milyon lira haksız kazanç elde eden zanlılar operasyonla yakalandı. Tutuklanan 53 zanlının mal varlıklarına da el koyuldu. Sivas'ta şarampole yuvarlanan yolcu minibüsündeki 4 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep ve Muğla'da da tırla çarpışan 2 yolcu otobüsünde şoför ve muavinin de aralarında olduğu 4 kişi öldü. Antalya'da ise bir tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarptı. 6 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99,5'e ulaştı. Vakıf üniversitelerindeki kontenjanların ise %79,7'si doldu. Kayıtlar 24 Ağustos'ta başlıyor.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeye bir tur uzaklıkta. Sarı lacivertler playoff turu ilk maçında Olympique Lyon'u konuk edecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. Galatasaray Alexey Batrakov'u bekliyor. Rus futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'da olması bekleniyor. Sarı kırmızılar Batrakov için bonuslar dahil 29 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç futbolcu da yıllık 3,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in lisansının çıkmasını bekliyor. Başkan Adalı kısa süre içinde Sırp Yıldız için prosedürlerin tamamlanacağını açıkladı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bu hafta yağış az, perşembeden itibaren sıcaklık artacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara az bulutlu 32, İzmir az bulutlu 34, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Anadolu Otoyolu'nun 11 ile 17. kilometreleri arasında Ankara istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik bölüm trafiğe kapalı. Trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı 1. bölge hududu arasında yer alan kesimde İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeyleri. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadı.

yanında kahtarıp bir daha kırardım. Çok kızardım sigara içtiğime ve içkime karışırdım. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdım. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

bazı kavuşların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli, hayat işte yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: İki top.

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklim Sa yetkili satıcılarında.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Biraz garaj yolu ekspertiz.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.

0: Da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Evet, 18 Ağustos 2026 günlerden Salı. Bir günü daha artık yavaş yavaş tamamlıyoruz. Kralcılarımızla birlikte akşam güneşini batırırken yine en kral şarkılarda buluştuk. Hoş geldiniz sevgili kralcılar, sefalar getirdiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda sevgili arkadaşım Kaan'dan mikrofonu devraldım. Kendisine teşekkürlerimi iletip yolculuğumu başlatayım. Tam 3 saat boyunca her tarzın en iyi seslerini, en güzel şarkılarını sizlere duyurmak üzere Kaptan Köşkü'ndeki yerimi aldım. Birçok kralcımız yollarda, evlerine gitmek üzere, mesailer tamamlandı. Hayırlı yolculuklar diliyorum, sabırlı yolculuklar diliyorum sizlere. Akşam mesaisinde olan kralcılarımıza kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Uzun yollardaki kaptanlarımıza da sağ salim yolculuklar dileyerek bu akşamda yayınımıza başlayalım. Yolumuz uzun, şartlar güzel. Güzel bir yaz akşamında harika şarkılarla yolculuğumuz başlasın.

0: çalmayın, çalmayın, çalmayın artık. Ne olur, ne olur susturun artık. Dinlemek isteme, durdurun artık. Duyunca gözlerim yaşla doluyor. Bana o günleri hatırlatıyor. Ne olur susturun artık. Ne olur durdurun artık. Çalmayın artık.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral.

ustaların sesiyle başladık ilk saatimizde. Ne kadar güzel, unutulmayan, eskimeyen şarkılar denk geldi bugün. Ferdi Özbeğen'i duyduk, Neşe Karaböce'yi duyduk, Selami Şahin'i duyduk. Bu bölümü çok güzel bir şarkıyla yavaş yavaş kapatalım. Gülden Karaböcek sevenlere armağan olsun bu güzel şarkı. Radyolarını yeni açan kralcılarımız varsa onları tekrar selamlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosuna.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Mobilin bankası Akbank.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Fatih.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
10: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
13: Turkcell'le bağlan hayata.
14: İlaç gibi radyo.
15: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğüm setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
14: İlaç gibi radyo.
16: Reklam.

Bir aşk var bir gönülde, zaten kabahatte seni sevende. Orhan Baba'nın en güzel, en kral şarkılarından bir tanesidir. İlk olarak 1976 yılında Sarhoşun Biri Planı'nda okumuştu yanlış hatırlamıyorsam. Yıllar sonra klasiklerde bir kez daha seslendirdi. Şöyle 90'lı yılların sonlarına doğru bir gittik. Başa doğru yolculuk yapacağız. 91-92 o yılların kral şarkılarıyla yolculuğumuz devam etsin. Yavaş yavaş bu saati kapatırken de inceden sohbetimizi, muhabbetimizi başlatalım dinleyicilerimizle. Şöyle hal hatır soralım birbirimize. Hep yaptığımız gibi 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz sevgili kralcılar. Aynı zamanda

Kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay, Instagram hesabındayım. Oradan da mesajlarınızı okuyoruz. Profilin içine girdiğinizde hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız buradan da mesajlarını gönderebilirler. Hazır Orhan Baba'dan bahsetmişken şimdi Müslüm Baba'nın sesini duyuracağım size ama bir Orhan Gencebay şarkısı okuyacak. Her iki ustadan da dinlediğimiz efsane bir şarkı. Ben diyor yanılmam arkadaş, sen de bizdensin. Bizim gibi meçhule gidenlerdensin. Baba Müslüm.

0: Net Gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 18 Ağustos Salı, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Gelişme haber portallarının ortak manşeti. ntv.com.tr ile başlayalım. Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj geldi. Kanunun hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, farklı kulvarda yer almakla birlikte yapıcı bir tutum sergileyen tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum dedi. TRTHaber.com'la devam edelim. Terörsüz Türkiye sürecine dair çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Kararın yayımlanması sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, süreç kurulunun ilk toplantısının 24 Ağustos'ta yapılacağını işaret etti. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak dedi. Sabah.com.tr var sırada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Erdoğan, İran'la Amerika arasındaki gerilimin çözümü için diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla Türkiye'nin bölgesel istikrar ve güvenliğinin temini için güçlü bir duruş ortaya koyduğunu da vurguladı. Erdoğan-Trump görüşmesinde Gazze'de konuşuldu. Erdoğan, barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesinin hedeflendiği bir dönemde İsrail'in saldırılarının arttığına dikkat çekti. Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğiz dedi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada mezarının açılmasına karar verildi. Denizolgun'un ölümüne ilişkin şüpheler Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturmayla bir kez daha gündeme gelmişti. Soruşturmada tutuklanan Kuriş, Denizolgun'un ölümünün ardından Süleymancılar olarak bilinen grubun lideri olmuştu diyor sözcü.com.tr'de. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye geçelim. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan 25 firmaya operasyon düzenlendi. Savcılık 47 şirket yöneticisini ifadeye çağırdı. Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Gürlek, halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun hukuk önünde hesabını verecektir ifadelerini kullandı. İran ve Amerika arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Hürriyet.com.tr'deyiz. Amerikan Başkanı Trump, İran'la herhangi bir görüşme veya müzakere yapılmıyor ve yapılması da planlanmıyor dedi. Deniz ablukasının ise tüm gücüyle sürdüğünü öne sürdü. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın haritasını Amerika'nın yeni toprağı yazısıyla paylaştı. Habertürk.com'da başlık, üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl devlet üniversitelerindeki doluluk oranı %99,5'e ulaştı. Vakıf üniversitelerindeki kontenjanların ise %79,7'si doldu. Kayıtlar 24 Ağustos'ta başlıyor. Bizden kralmusic.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral otobüsü yarın Balıkesir'de olacak. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun.
0: Gündem. Net Gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bu hafta yağış az, perşembeden itibaren sıcaklık artacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara az bulutlu 32, İzmir az bulutlu 34, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.

0: yol durumu.
1: Anadolu Otoyolu'nun 11 ile 17. kilometreleri arasında Ankara istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik bölüm trafiğe kapalı. Trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı 1. bölge hududu arasında yer alan kesimde İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, yavaş yavaş sohbeti muhabbeti başlatalım yeni saatimizi açarken. Bu akşamın ilk selamını Almanya'ya göndereceğiz sevgili kralcılar. Dün de böyle başlamıştık yayına. Bu sefer Nimet dinliyor orada. Bugün doğum günüymüş. Mutlu yıllar Nimetçim. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu ol senelerce inşallah sevdiklerinle birlikte sağlıkla sıhhatle. Mine Koşan'dan bir şarkı istemiş. Şimdi bugün senin için özel bir gün. O yüzden İsteğini geri çevirmeyeyim ama biraz bekleteceğim. İnşallah zamanım vardır. Radyon açık kalsın. Son saatte Babalar Resiteli'nin hemen öncesinde bir Mine Koşan şarkısı çalayım. Özellikle sana armağan olmuş olsun. Ve senin gibi bugün yeni yaşını karşılayan bütün kralcılarımızın da doğum günü kutlu olsun. Manisa'ya geçeceğim Almanya'dan. Akhisar'ın en kral kaptanı dinliyormuş bizi. Şehir içi halk otobüsü şoförü Kaptan Semra, Kaptan Köşkü'ne bir selam göndermiş. Aldık başımızın üstüne koyduk tüm kral ailesine ve tüm kaptanlarımıza sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Şehir içi kadın şoförlerle, özellikle halk otobüsü kadın şoförleriyle artık daha sık karşılaşıyoruz. Yolunuz açık olsun kaptanlar, kraliçeler. Dinliyorlar da bizi aynı zamanda Semra gibi. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Sıradaki şarkımı kadın halk otobüsü şoförlerine armağan ediyorum özellikle.

0: Bostacı risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık mevsim normalleri civarında, Marmara'da rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, nem yüksek, tedbirli olunmalı. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.

12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa. Pilot garaj yapı ekspertiz. Karnın zil çaldığında

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytier. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar.

0: yetkili satıcılarından. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
11: İlaç gibi radyo.
12: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
11: İlaç gibi radyo.
13: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
14: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Sustam dinliyor Malatya'dan, organize sanayi bölgesinden, demiş ki abla abla açtım radyomun sesini, bütün organize sanayiye seni dinletiyorum şu anda. Son ses şarkılarına eşlik ediyorum. Sıradaki şarkılarını hem çalışanlara hem emekçi kralcılara ama daha çok evlerinde işi gücü hiç bitmeyen anneler için çalar mısın, demiş. Ne güzel bir mesaj olmuş. Vallahi tek derdimiz anlaşılabilmek. Çünkü Mehmet Usta, yani öyle tahmin edersin ki diğer kralcılarımızda, duyan kralcılarımızda, dışarıda yapılan işlerin, yani sabah evden çıkıp akşam döndüğünüz işlerin bir mesai saati var. Çoğu meslek böyle, çoğu iş böyle. Yani kendi işiyle uğraşanların mesai saati yoktur. Çok uzun saatler çalışırlar onlar. Onları da anlıyoruz ama özellikle kadınlar şu anda böyle bir kulak kabarttılar, dinliyorlar beni. Acaba nasıl bitireceğim? Tam da bekledikleri şeyi söyleyeceğim. Ev işinin, evle olan meşguliyetin ne saati var, ne günü var, ne gecesi var, ne bayramı var, ne seyranı var. Yani sadece uyuduğunuzda dinleniyorsunuz. Onun dışında sürekli bir iş var evin içinde. Yani sabah gidiyorsunuz, akşam geliyorsunuz, yemekleriniz pişmiş, çocukların ödevleri yaptırılmış okul zamanı, çamaşırlar yıkanmış, bulaşıklar yıkanmış. Pirupak derler ya, tertemiz bir evin içinde hayatımızı idame ettiriyoruz ve bu evin işi tamamen kadının üzerinde. Bitmeyen bir döngü yani. Her sabah aynı işlere uyanıyorsunuz. Her akşam aynı işleri yaparak uykuya dalıyorsunuz. Sadece uyuduğunuzda dinleniyorsunuz. Onun dışında herhangi bir iş yapmasanız bile zihniniz çalışıyor sürekli. Yapılacak işler hep gözünüzün önüne geliyor. Bazen de dursun zaten iş bitmiyor deyip oturduğumuz zamanlar oluyor. Keyifle çayımızı kahvemizi içiyoruz. Bazen de o işi yapmadan rahat duramıyoruz. Hep çalışıyoruz yani. Siz ne kadar çalışıyorsanız biz de o kadar çalışıyoruz hayatımızın çiçek gibi olması için. Ustam kolay gelsin, işin gücün rast gitsin, sağ olasın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Honda yanımda kullanıcılarına özel, seçili modellerde orijinal bakım tamir parçaları ve işçilikte %20 indirim. Bir Honda standardı. Üstelik Honda yanımda ile mobil ödemelerde 3 aya varan vade farksız taksit fırsatı. Son gün 29 Ağustos. Detaylı bilgi Honda.com.tr ve Honda yanımda mobil uygulamasında.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Mercedes-Benz 1, faiz oranı

0: 0. Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: İlaç gibi radyo.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Budur. Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Oh!

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazerde multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Haydi.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'deydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Merhabalar, ismim Aykut Şimşek, Kral FM dinleyicisiyim. Yolda gelirken Kezban'ı dinliyordum. Anonsu duydum, otobüsün karşıya sahilde olduğunu öğrendim. Otobüse geldim, şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm 112 camiasına armağan ediyorum.
4: Ben Akın Alpakın, Kral FM dinleyicisiyiz. İzmir'e tatile geldik. Karşıya sahilde dolanırken Kral FM dinliyorduk ve o an anonsu duyduk. Kral FM otobüsüne geldik, şifremizi söyledik, hediyemizi kaptık. Bundan sonraki şarkıyı da anneme ve babama armağan ediyorum.
2: Kral FM otobüsü yarın Balıkesir'de olacak. Kulağın radyonda olsun.

kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı.

aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz.

Gazi Osman Paşa Karadeniz Mahallesi'nden sevgili Tülay dinliyor. Bugün evlilik yıl dönümümüz demiş. 24 seneyi geride bıraktık. Eşim Mesut Demirci'ye bir şarkı hediye etmek istiyorum. Sana bırakıyorum şarkıyı çünkü sana çok güveniyorum demiş. Teşekkür ederim, sağ olasın Tülay'cığım. Nice yıllara inşallah, uzun yıllar daha. Yani nice 24 yıllara demeyeyim, sınır koymayayım. Sağlıkla ve sıhhatle omuz omuza yan yana aynı yastığa baş koymanızı dilerim. Sıradaki şarkımı armağan edeyim size. Madem bugün özel bir gün, bana da o kadar güvenmişsin, güvenini boşa çıkarmayalım. Sizin olsun.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Anadolu Otoyolu'nun 11'li 17. kilometreleri arasında Ankara istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik bölüm trafiğe kapalı, trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı 1. bölge hududu arasında yer alan kesimde İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı, trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Şöyle yeni saatimizi açarken Muğla'ya gidelim. Sıcaktır şimdi oralar. Seydi Kemer'den sevgili Mehmet dinliyor, Mehmet Demirel. Demiş ki kucak dolusu sevgiler sizlere buralardan. Teşekkür ederiz, sağ olun. Muğla'da bizi dinleyen bütün kralcılarımıza selamlarımızı iletelim vesilemizle. Sıradaki güzel şarkınızı eşime, can yoldaşıma armağan ediyorum demiş. Keşke de ismini yazsaymış. Bir dahaki mesajı bekliyorum. Mehmet Bey, eşinizin ismini yazmayı unutmayın lütfen. İnşallah duyuyordur. Özel olarak selamlarımı iletip sıradaki şarkımı sizin için çalıyorum.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık mevsim normalleri civarında, Marmara'da rüzgar hafifliyor. Akdeniz'de hissedilen sıcaklık 36 ila 39 derecelerde, nem yüksek, tedbirli olunmalı. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Mersin, Ordu, Ardahan, Erzincan çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleriyle Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Karaman, Malatya, Elazığ, Muğla'nın iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeydoğusu, Çorum, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

0: Fatih.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.

Çok özel ve çok güçlü bir sestir Minekoşan sesi. Böyle her şarkıyı, her tarzı daha doğrusu sesine yakıştırmayı bilir. Özel bir sanatçı, özel bir ses. Duyuyorsa, dinliyorsa kendisine selamlarımızı iletelim. Nimet duydun değil mi? Bu şarkıyı özellikle senin için çaldım. Bugün doğum günüm. Minekoşan'ı çok seviyorum. Çalabilirsen çok sevinirim demişti biraz önce. Ben de biraz zamana ihtiyacımız var demiştim. İşte o an geldi çattı. Babalar resiteli öncesi bir kraliçenin sesini duyurdum size. Doğum günün kutlu olsun tekrar Nimetçim. Mutlu ol senelerce. Şimdi Müslüm Baba'yla başlayacağız. 90'lı yılların ikinci yarısı. 96-97 o yıllarda söylenmiş en kral şarkıları seçtik bu akşamda dinleyicilerimiz için. Özellikle sabahtan bu yana çalışan dinleyicilerimiz varsa onlar için çalacağım. Özellikle uzun yollarda kilometreleri geride bırakan kaptanlarımız için çalacağım. Özellikle geceden sabaha, günün ilk ışıklarına kadar çalışacak olan tüm kralcılarımız için çalacağım. Çok güzel, çok özel bir şarkısı. Müslüm Baba'nın hem söyleyip hem yaşadığı bir şarkı. Sesinin tonundan o keskinliği anlayabilirsiniz yani. Sözünün nasıl arkasında durduğunu anlayacağımız bir şarkısı. Pek böyle hani şarkıların sözlerini şiirsel bir edayla okumak adetim değildir ama bugün nedense çok içimden geliyor böyle. Kim durdu ki diyor sözünde, şimdi sen duracaksın. Kim anladı halimi, sen mi anlayacaksın?

çeker. Belki hiç bitmeyecek. Terk et beni, sen de terk et.

0: terk et, terk et. Beni sen de terk et, ne olursun terk et.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: No, size inanmanız olabilir. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Böyle duygular şarkılara konu olunca kulağımıza çok hoş çalınıyor, gönlümüze çok güzel vuruyor ama yani dinlerken içimden şu geçti, onu da söyleyeyim. Giderken artık veda şarkılarımı çalacağım. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın, kimseyi dermansız dert vermesin, hepimize sağlık sıhhat versin. Şimdi eskiler söylerlerdi, çocukluğumuzdan beri hep duyduğumuz bir şeydir bu. Şimdi kendi evlatlarımıza böyle aşılıyoruz. Çünkü karamsar olmalarını istemiyoruz hayata karşı. Evet, dünya gittikçe kötüleşiyor. Bizim çocukluğumuzdaki gibi değil hiçbir şey. Belki o zamanlar da böyleydi. Çocuk olduğumuz için görmüyorduk. Bilmiyoruz. Bunu hep konuşuyoruz. Hep bir masaya yatırırız bu konuyu. Bazen işin içinden çıkabiliyoruz, bazen çıkamıyoruz. O ayrı mesele ama derlerdi ki olmuş olanla ölmüş olana çare yok. Hayatta her şeyin bir çaresi vardır. Sen yüreğini ferah tut. Bu dileklerle ayrılayım huzurlarınızdan bu akşam. Gönül ferahlığı diliyorum hepimize. Sağlık diliyorum, hepsinden önemlisi huzur, mutluluk diliyorum. Yarın akşam saat 18'de, akşam üzeri daha doğrusu, Kaan'dan mikrofonu devralacağım, yola çıkacağım. En kral şarkılarımla bulunduğunuz ortamlara misafir olacağım. Şimdi akşamdan geceye yolculuk nöbetçi Erdem'le arkadaşıma hayırlı güzel programlar olsun. Sağlık sıhhat olursa yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Dokunma doktor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Anadolu Otoyolu'nun 11 ile 17. kilometreleri arasında Ankara istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yaklaşık 5 kilometrelik bölüm trafiğe kapalı. Trafik İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı 1. bölge hududu arasında yer alan kesimde İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Nöbetçi Erdem. Erdem.
5: Evet, aleminin kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler 23'e kadar benimle birlikte devam edecek. Türk futbolu adına önemli bir akşam. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için önemli bir viraja giriyor. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde iki takımımızın olması çok önemli Türk futbolu adına. O yüzden Fenerbahçe'nin bugün alacağı güzel bir skor hem Fenerbahçe adına hem de Türk futbolu adına çok güzel olacak. O yüzden zor bir rakip, dişli bir rakip, bir Fransız takımı. Fenerbahçe kendi sahasında inşallah tribünlerin de desteğiyle güzel bir skor alması dilekleriyle dualarımız Fenerbahçe ile, başarılar diliyorum. Kalbimiz, gönlümüz onlarla, inşallah hepimizi mutlu edecek bir skor alması dilekleriyle başarılar dileyelim. Evet dostlar, her zaman olduğu gibi kralla, efsane ile, usta ile, baba ile, artık hangi sıfatı söyleyeceğimi bilemiyorum. Ona hangisini layık göreceğimi bilemiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
4: Kral, kral. Nöbetçi Erdem. Nöbetçi Erdem.

0: Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?
1: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Yani Ferdi Baba'nın çok tehlikeli şarkıları var. Çok efsane damar şarkıları var. Mesela Günaha Girme bunlardan bir tanesi ama Tanrım Nasıl Sevdim de damarda bayağı. Şu okumaya bakar mısınız? Sese bakın. Sesteki damara bakın.
1: Aldım kalbimi, aşkınla perişan.
0: Yani tamam, eyvallah. Ferdi Baba okuması, baksana Allah aşkına, girişe bak şarkının ya. Direkt efkar akıyor şarkıdan ya. Bu arada bizim Kral Otobüsü bizleri dinliyorlarmış. Onlara da bir selam ileteyim. Mustafa Kaptan selam göndermiş. Eyvallah, bizden de Kral Otobüsü'ne çok çok selam olsun. Hep seyri sefer halindeler. Güzel bir Bülent Ersoy şarkısı. Büyük usta İlhan Behlül Pektaş'ı da rahmetle analım.
2: Ömrümü koyduğum kumar gibisin. Öylesine tutkun, düşkünüm sana. Unutmak, unutmak, vazgeçmek elimde değil. Kaderimden.

Bugün ilginç bir olay yaşadık sevgili kralcılar. Bizim hanımın keşfetine benim bir Müslüm Baba yorumum düştü. Haberimiz yok. Orada bir kardeşimiz eğer dinliyorsa ona buradan bir cevap vereyim de. Erdem abi bir yanlışın var. O kanun değil, klavye diye yazmış. Ama şimdi ben onu klavye ve kanun konusu şöyle oldu. Ben Muhteşem Candan'ın yanında otururken Şakir, özür dilerim, Ali İhsan Kısaç'la tanıştım. Sevgili usta, Ali İhsan Kısaç da Gitme albümünde çalan kişilerden birisiymiş. Kemancılardan birisi Ali İhsan Kısaç'mış. Ben de bir daha elini öptüm. Haberimiz yok da sen mi varsın usta dedim. Evet dedi, haberimiz yok da çalanlardan biri benim dedi. Dedim peki bu kanunu çalan kim dedim. O da dedi ki Halil Karaduman bu kanunu çalan dedi. Yani o kardeşim, Erdem abi bir yanlışın var. Orada çalan kanun değil, klavye diye yazmış ama ben onu Ali İhsan Kısaç'tan duydum. Yani kanun olduğunu. O yüzden o kardeşime buradan selamlarımı iletiyorum. Orada öyle bir yorum yazmış. Abi bir yanlışım var demiş ama yanlışım yok. Hatta bugün birkaç kişiye daha dinlettim. Kanun olduğunda mutabıkız yani. O kardeşime de selam olsun.

0: Kral FM otobüsü bugün İzmir'deydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ismim Aykut Şimşek, Kral FM dinleyicisiyim. Yolda gelirken Kezban'ı dinliyordum. Anonsu duydum, otobüsün Karşıyaka sahilde olduğunu öğrendim. Otobüse geldim, şifreyi söyleyerek hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı tüm 112 camiasına armağan ediyorum.
2: Ben Akın Alpakın, Kral FM dinleyicisiyiz. İzmir'e tatile geldik. Karşıyaka sahilde dolanırken Kral FM dinliyorduk ve o an anonsu duyduk. Kral FM otobüsüne geldik, şifremizi söyledik, hediyemizi kaptık. Bundan sonraki şarkıyı da anneme ve babama armağan ediyorum.
0: Kral FM otobüsü yarın Balıkesir'de olacak. Kulağın

Bu hep böyle olmuştur ya. Baba noktayı koymuş. Kimi aşktan yorgun, kimi hayattan, kimi de isyan ediyor, şikayet ediyor aşkı bulamamaktan. Bu böyle ya, hep yani yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe var ya, aynı bunun gibi. Kimisi öyle sıkıntılar, öyle zorluklar, öyle problemler yaşıyor ki, ya diyor nereden düştük bu aşkın içine, bir türlü yüzümüz gülmedi, huzurlu bir gün göremedik diyor. Kimisi de diyor ki ben bu aradığım aşkı, ben bu gönlümün aşkını, kalbimi mutlu edecek, fethedecek o aşkı nereden bulacağım, ne zaman bulacağım, ne zaman karşıma çıkacak diye. O da öyle bir yakarışta, haykırışta. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin. Yani bu bir şeyler illa olacak diye tutturmamak lazım. İlla olacak ama sizin için negatif olursa onun da bir anlamı yok. Veya belki olmaması hayırlıdır. Hani ayette diyor ki hoşlanmadığınız bir şey hakkınızda hayırlı olabilir, hoşlandığınız bir şey de hakkınızda şer olabilir. Siz bilemezsiniz, Allah bilir.

ilacı ol. Derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Ah, bilmediğim bir şeyler var ki. Nasıl söylesem?

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim. Sevgili Yüksel abiye de çok çok selamlarımı ileteyim. Taksim'e selam olsun. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve sloganımızı da unutmayalım. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, damar. Full damar.

çileyi gördüm. Hayatın her zirvesine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

Evet, benden bu akşamlık da bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasipte kısmette varsa çarşamba akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Hamd o Allah'a ki onu tekbir ile yücelt de yücelt diyen. Hamd o Allah'a ki kuluna kitap indirdi diyen. Allah deyin, Rahman deyin. Hangisini deseniz hep onundur. O en güzel isimler diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi erdim uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: aşka küskünsün.
1: Yine gelişimle birlikte mesajlarınız gelmeye başladı. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ederek yine sevenlerimizin duygu ve düşüncelerini dile getirelim bakalım. Mehmet Kökçü'den ailesine. Kamandan Yücel Sivas cezaevindeki oğlu Ahmet Sarışık için. Hoş geldin Dadaş demiş. Bursalı Dadaş Ali. Eyvallah Dadaş. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Kralın kralı at abim. Sıradaki şarkı anneciğime gelsin. Çankırı'da dinlemekte. Sultan Gazi'den Sevinç. Sevgiler bizden sana. Hoş geldin. Kolay gelsin demiş Kezban. Hoş geldin Ata. Hayırlı yayınlar diyor Bursa'dan. Kumral. Bodrum'dan selamlar demiş. Alita ben seni unutamıyorum, ben seni çok seviyorum demiş bir sevenimiz. Çorum'dan Onur Sivas cezaevindeki eşi Ali Balcı'ya ve arkadaşı Songül Ceylan'a. Edirne'den Mehmet Nalçın ve Bilgin Mert gurbetçi dostum için diyor. Hoş geldin kral demiş Emel, Avusturya'dan Emel. Denizli'den Savaş Serdar hem çalışıyor hem dinliyorum demiş. Sesini özledik abi diyor. Herkese selamlar. İzmir'den Refika. Hoş geldin demiş Ayla. Enes Karaincirli'de. Annesi Emine, ablası Ayşe, Cemile Aynur, abisi Cengiz Mete, kardeşi Cevat ve yeğenlerine. Ali Ağa'dan Habil. Hoş geldin yayınlar demiş. Dönüşün muhteşem oldu diyor. Beraber dinlediğimiz arkadaşıma sıradaki şarkılar. Yeni Bosna'dan Gökhan. Gene radyo başındayız Ata. Akşamın vazgeçilmesi oldun artık diyor. Sen yayında biz frekansta. İki lafın belini kırmaya değil üçlüyü kapmaya geldik diyor. Üçlük hazırlamış. Kayseri'den Müslümcü Oktay. Kaptanımız Mustafa abime.

geceler Seydullah tır şoförü Hatay'dan Adana'ya doğru yolda dinliyorum diyor. Antalya cezaevindeki canından çok sevdiğim eşim Kader Ateş ve arkadaşları için. Onu çok özlediğimi bilsin diyor. Esenler'den Sultan. Lüleburgaz'dan Bahattin. Bütün sevenlere. Hollanda'dan Emine. Aldım kahvemi çekildim köşeme diyor. İstanbul'dan Hacer arkadaşı Hülya ile bahçede dinlediğini belirtmiş. Uzun zamandır dinleyemedim özlemişim vallahi sesini diyor Ferdi Baba'dan. Ramazan Şimşek Belçika'dan. Etnan Şahbaz ve Menan Şahbaz'a. Biz yine seni dinliyoruz can kulağıyla demiş Zülkani ve Yusuf Kaptan.

hoş geldin Ata kardeşim. İnşallah tatiliniz iyi geçmiştir diyor. Ata kardeşime selam, üçlüklere devam demiş. Burgaz'dan Mustafa Yıldız. Aynen öyle, bugün iddialı üçlükler var. Bakalım kime kısmet olacak. Trabzon Akçabat'tan İbrahim selamlar demiş. Gaziantep'ten Mustafa saygılar sunduğunu belirtmiş. Sıradaki şarkı sevmenin anlamını bilmeyen İstanbul'daki yarene. Kasımpaşa'dan Yavuz. İbrahim Tatses'ten. Bu şarkı diyor şu an maç izleyen bana ve aileme demiş. Yani kendisine armağan etmiş. Hoş geldin gecelerin kralı diyor Buca'dan Güner. Harfiyat şoförü Ali. Sıradaki şarkı iş arkadaşlarına Mustafa Karanat'a. Türkan Kaya İstanbul'dan hoş geldin demiş. Sıradaki şarkı gönüllü armağan etmiş. Hayırlı geceler Kardelen'den. Canımın içi Gökmen'e Müslüm Baba'dan bir şarkı denmiş. Şahin Uysal. Ablası Seda Yıldırım'a. Ayaz. Çorum'dan Ayaz. Sivas Kadın Cezaevindeki yengesi Aliye Balcı'ya. Canım abimiz Kayhan Doğan, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu sağlıklı senelere. Can kardeşlerin Soner ve Mehmet diye gelen mesaj. Eyüp Sultan'dan Melek, hayırlı geceler, hayırlı yayınlar At abicim demiş. Evimin en güzel, en değerli misafirisin diyor. Canım benim, teşekkür ederim. Müslüm Baba'dan bir şarkı. Mustafa Kemal Paşa'dan Osman Gümüş. Tüm kralcıları ve Bursa Spor.

Bu güzel türkülerle ilk saatimizi tamamladık. Selamlar Atababa, gece gece seni dinlemek gündüzden daha mı fazla dağıtıyor? Düşünceler, karanlık, sessizlik, insanı kendiyle baş başa kaldığı, anıların mazinin kalbime misafir olduğu saatlerde iyi geldin diyor. İstanbul'dan Zübeyde üçlük hazırlamış. Konya'dan Ahmet, abi 15 saatine ne zaman dönüş yapacaksın diyor. Canım benim, eyvallah. Manisa'dan Nezih, saygılar selamlar demiş. Vay kardeşim benim. Orhan sırada şarkı, benim gibi çayını saat 11'de ayarlayan Beylikdüzü'ndeki teyze ediyor. Ünye'den Yurda Gül, balkonda sizleri dinliyorum. Sıradaki şarkı Sakarya'daki Nülgün'e. Biricik kardeşim Ömer'im yatmakta. Türkoğlu D tipi cezaevinde bulunan canım kardeşim Ömer Faruk ve arkadaşları Çağrı Aydın, Ahmet Alagöz ve Mustafa Bakundu'ya demiş bir sevenimiz. Alanya'dan sevgiler diyor. Cezaevindeki tüm kader mahkumlarına demiş Nurten. Şimdi 3 tane onayladığım üçlük mesajı var idi. Bunlardan bir tanesi Kırklar Elinden Ayhan'a ait. Bir tanesi Beylikdüzü'nden Esin'e ait. Dinleyen dayısı ve teyzesine armağan ettiğini belirtmiş üçlük şarkılarını. Ama ben Mustafa Kartal'dan onun üçlüğünü yayınlamak istiyorum. Birkaç gün önce kaybettiğimiz Cansever şarkılarından oluşan güzel bir üçlük hazırlamış. Canseverimizi de rahmetle, saygıyla anmış olalım ve güzel şarkılarıyla üçlük keyfini yaşayalım istiyorum. Mustafa Kartal'ın üçlüğü hazır ve şimdi...

üçlü tamamladık. Tekrardan canseverimizi rahmetle saygıyla almış olalım. Güzel şarkıları bizlere hatıra kaldı. Bu güzel üçlüye vesile olan sevenimize de teşekkür ediyorum. Diğer üçlükleri de onayladım. İnşallah başka akşama diyelim. Balıkesir Savaştepe'de dinliyorum demiş Fatih Yılmaz. Tüm sevdiklerini ve kral ailesine. Sıradaki şarkı Aşkından Sultan'a denmiş. Osmaniye Düz içinden saygılar selamlar diyor. İbrahim Çimen, Musa Kutur, Orhan Gazi. Ata abi sevgiler yayınlar. Kral Otobüs Kaptanı Mustafa ben. Balıkesir'de dinlemek güzel diyor. Senden güzel insanlara bir şarkı demiş. Eyvallah, selamlar olsun. Ela'dan Konya Kapalı Cezaevindeki canım kardeşim İsmail Efe'ye ve kuş arkadaşlarına. Ata Başkan ben Okan Aslan, İstanbul Avcılar'dan. Canım eşim Neriman Aslan, oğlum Okan Ayaz'a. Giriyorsun Espiye Cezaevi D17 koğuşundaki Şapkalı Ahmet Volkan Çetin'e. Kızı Yağmur Naz'dan armağan edilmiş şarkılarımı.

0: dünyada canım, varlığın yeter. Senin bu dünyada canım, varlığın yeter.
1: Adana'dan Merve Cezaevindeki abisi Kahraman Taşçı'ya selam olsun demiş. Sıradaki şarkılar Ilıca Cezaevinde yatan Yalnız Mehmet'e. Her zaman kalbimdesin demiş bir sevenimiz. Bursa'dan Mahmut Kahveci Buketimle bana diyor sıradaki şarkı demiş. Fethiye'den Zafer. Şu anda dinlemekte olan Hasan Narin Fethiye Belediyesi gece mesai arkadaşım için diyor. Kayseri'den Süleyman Bozdağ. Ben evde bekleyen annem için diyor Neşet Baba'dan. Songül Sarı hayırlı akşamlar diyor. Sıradaki şarkı Macide Üzmez'e. Saygılar demiş Songül. Canseverimizi rahmetle anmış Zeynep. Seferihisar'dan şöyle. Kabakdere'de bahçede dinliyoruz. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı. Kerem'e armağan etmiş. Gaziantep Petsa'dan Akif. Servet abisi ve tüm Petsa çalışanlarına.

Hayırlı akşamlar, iyi programlar abim. Seni dinliyoruz her akşam demiş. Zevkle Edirne Uzunköprü'den Köfteci Hakan, Metro Murat ve Arda Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı diyor. Gazim ailesinden Halil, Kamuran Akkor'dan. Allah'ım rahmet etsin Cansever'e demiş. Beylikdüzü'nden Canan. Gaziantep'ten selamlar diyor Salih Eren ve servis arkadaşlarına. Sevinç Songur, İstanbul Ümraniye'den. Sıradaki şarkı eşi Erdal'a armağan edilmiş. Gaziantep'ten Mustafa Recep Ayaz, fabrika çıkışlı dönüş yolunda dinlemekteyiz. Tüm emekçi kardeşlerime sıradaki şarkılar. İyi yayınlar Kral FM, bugün de sizi dinlemekteyim diyor. Bursa Emek'ten Kübra, Bursa Cezaevindeki abim.

0: Unutma, unutma seveceğim ömrümce seni. Sensiz de yaşamayı, sensiz de yaşamayı öğrettim.
1: Konya'dan güvenlik görevlisi Ünzile. Şu an işten çıktım, serviste Konya Kadın Hanı yolundayım. Sıradaki şarkı tüm kralcılara demiş Ünzile. İyi istirahatler şimdiden. Hayırlı geceler Ata, hoş geldin. Seni çok özledik. Müslüm Baba'dan bir şarkı diyor ki Osman Paşa'dan Nilgün. Kocaeli Kandıra Köprübaşı Selim'in kahvede seni dinliyoruz Fert Ayfur'dan denmiş. Başta Cemil abiye, Koreli Hüseyin'e, Bursalı Orhan abiye, Şeref Baba'ya, Kamyoncu Aziz'e, Hello Adil'e, Keçi Mustafa Orhan Hoca'ya, Kadir Özmen'e armağan etmiş. Ege'nin incisi Muğla'dan Muzaffer, Engin Aksoy ve Kezban Hanım'a. Selamlar, ben İstanbul Üsküdar.

Ardından Begüm, sıradaki eser İzmir Urla'da Aşkım Kazım Aran Ersamua. Kral efem iyi ki varsınız demiş Begüm. İstanbul'dan Ayşegül, balkonda dinliyorum keyifli geçiyor demiş saatler. Özcan Deniz'den bir şarkı Arzuma gelsin denmiş. Kral efem ile tanıştığımda daha 18 yaşındayken, şimdi oldu yaş 50. Size olan sevgim bitmedi, aksine Kral efemi dinleyemediğim zaman huzursuz oluyorum demiş. Mehmet Turan, Mardin Kızıltepe'den selamlarını göndermiş. Eyvallah. İnegöl'den Sadık, İnegöl'den İstanbul'a oğlum Yunus Emre'ye de mobilya getiriyoruz. Sadık şarkı oğluma diyor. Hayırlı yolculuklar, yolunuz açık olsun.

Ve yine geldik bu güzel beraberliğimizin de sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor, huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Az sonra Kadir Han'la güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Ve göklerin, yerin mülkü Allah'ındır diyen, Allah bağışlayan, merhamet edendir diyen, Allah fasıklar topluluğunu doğru yola çıkarmaz diyen Allah'a emanet olun. Atadan müzik ziyafetini dinlediniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: En iyiler, en yeniler, en sevilenler Kral FM'de.

Mesajlarla başlayalım. Kadirhan abi merhaba. Kuşadası'ndan Aysu Söke, cezaevinde olan sevdiğim eşim Serkan Kaygı'ya gelsin. Onu çok sevdiğimi söylersen bizleri mutlu edersin demiş. Yayınlar Kadirhan diyor Çorum'dan. Onur, şu anda eşim Aliye ile seni dinliyoruz diyor. Selam olsun sevgili kralcılarımıza. Arzu'dan gelen bir mesajımız var, İstanbul'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Gülden Osmaniye'den gece mesaisinde seni dinliyorum Kadirhan demiş. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Mesajlarınızı gece boyunca güzel şarkılarımız eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz.

0: Geceler Fethiye'den Zafer ben. Şu anda sizleri dinlemekte olan Hasan'a Fethiye'de gece mesaisinde olan arkadaşlarıma armağan edersen mutlu olurum diyor. Ankara Mamak'tan dinliyorum demiş. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı armağan etmenizi istiyorum diyor Zafer. Bu arada Yozgat'a selamlarını iletmiş. Bu arada sözümüz olsun, birazdan Cengiz Kurtoğlu'ndan da güzel bir şarkımız var. Kayseri'den gelen bir mesaj, tüm kralcılara gelsin diyor Mustafa Türkmen. Sevgili Kadirhan, İstanbul Silivri'den Ayşe, bu gecede seni, çaldığın o birbirinden güzel şarkılarını dinlemek ve her zaman yanında olduğumuzu hissettirmek için açtık radyomuzu ve seni dinliyoruz demiş, eksik olmasın. Sevgili Ayşe'ye de selamlarımızı iletelim. Yine İnegöl'den Sadık'tan gelen bir mesajımız var. İstanbul'daki oğlum Yunus Emre ile mobilya getiriyoruz demiş. Sıradaki şarkıyı oğluma armağan edersen mutlu olurum diyor. Yollar açık olsun, hayırlı yolculuklar dileyelim. Hem onlara hem de yolda olan tüm kralcılarımıza. Edineli Ayhan, tüm sevdiklerime ve sana gelsin diyor. Selamlar Kadirhan demiş. Seni dinliyorum diyor Muharrem Samsun'dan. Yine Kadirhan merhaba, Kuşadası'ndan sizleri dinliyorum demiş Ömer. Ömer'e de selamlarımızı iletelim. Şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. Mertcan Ertürk'ten gelen bir mesaj. Kadirhan abi, Çorum'dan seni dinliyorum. Görkem, Sivas kadın açık cezaevinde yatan yengeme gelsin sıradaki şarkı diyor. Orhan, şu anda Kırşehir'den Ankara'ya gidiyorum. Tır kaptanıyım demiş. Yol açık olsun kaptanımızın. Kütahya Tavşanlı'dan uzakta olan ablalarıma selam gönderiyorum diye gelen bir mesaj. İsmini belirtmemiş kralcımız. WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Sefa'dan gelen bir mesaj. Kadirhan abi, Ayaz Çorum'dan seni dinliyorum diyor. Gülü'den bir şarkı istemiş. Sevgili Sevcan, sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Çorlu'dan şu anda seni dinliyorum demiş. Mesut Sibelcan'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Söz verelim. Kadirhan eşim Cihan ve çocuklarım için gelsin. Onları çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diye gelen bir mesaj Büşra'dan. Yine Fransa'dan selam göndermiş sıradaki şarkıyı. Canım kızım Cemre'ye ve tüm kralcılar armağan ediyorum diyor. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili Murat'a Makedonya'ya selam gönderelim. Dilek Özen şu anda bizleri Alanya'dan takip etmekte. Özellikle tüm kaptanlara sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kendisi de Alanya Otogar'da çalışan, gün boyu bizleri takip eden, gece boyu da takip etmeye devam eden kralcılarımızdan biri. Dileğe de selamlarımızı gönderelim. Evet, Ömer'e de selam olsun. Ömer de şu anda yolda olan kaptanlarımızdan. Ömer Ejder. Sıradaki şarkımızı ona ve uzun yol kaptanlarımıza da armağan ediyoruz. Yollar açık olsun, aman dikkatli olsunlar. Trafik kurallarına uyarak hız yapmadan inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Hem Ömer Ejder'e hem de yolda olan tüm kralcılarımıza selam olsun. Sevgili kardeşim Abdullah şu anda bizleri Rize'de dinlemekte. Devamlı İstanbul'da iş yerinde dinlemekteydi. Ama şu anda diyor kuzenim Muhammed Memoğlu ile beraber Rize Ardeşen'de tatilde seni dinliyoruz demiş. Hem Abdullah hem kuzenine selamlarımızı iletelim. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

Kadiran abi, Seydullah ben, tır şoförüyüm. Adana'dan şu anda Hatay'a doğru yolda, seni dinliyorum. Senden Antalya L tipi cezaevindeki çok sevdiğim eşim Kadere ve arkadaşlarına selam göndermeni istiyorum demiş. Yine Erdal şu anda İstanbul'dan bizleri dinlemekte. Elazığ'a selam gönderiyor. İletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. Diyarbakır'dan gelen bir mesajımız var. Ferhat, yine Ankara'dan seni dinliyorum Kadirhan. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Ali'den gelen bir mesajımız. Devam edelim. İzmir, Buca'dan Güner. Tüm Buca'ya selam olsun diyor. Kadirhan, Ferdi Tayfur'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sivas'tan Aslı'dan gelen bir mesaj. Çorum'dan seni dinliyorum diyor Ömer. Kayseri'de bakım evinde şu anda mesaideyiz diye gelen bir mesajımız var. Selçuk ve Mesude'den hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Yine çalışan, bizleri dinleyen kralcılarımızdan Yusuf Tırtır'dan gelen bir mesajımız var. O da Kilis'te iş yerinde bizleri dinlemekte çalışanları ve arkadaşlarıyla. Selam olsun sevgili Yusuf'a da, hem ona hem Semih, Arda, Kerem ve Hasan'a sıradaki şarkıyı armağan edelim. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza da bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Evet, Instagram üzerinden de mesajlarımız oldukça

yoğun dediğim gibi. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın şöyle bir kaçını daha paylaşalım. Sevgili Onur'dan gelen bir mesajımız var. İstanbul'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Yine Sercan Çakır, seni dinliyorum Kadirhan diyor. İzmir'den vardiya dönüşü sendeyiz. Sevdiğim tüm arkadaşlarıma sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. En çok da gece çalışanlarına armağan ediyorum diyor. Hem onlara hem gece mesaisinde olan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Burak'a selam olsun. Marmaris'ten bizleri takip eden kralcılarımızdan. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edelim. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımıza.

Evet, Defne'den gelen bir mesajımız var. Annem Sibel'e gelsin sıradaki şarkı diyor. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyorum demiş. Kerem'e armağan ediyorum diyor ama kralcımız ismini belirtmemiş. Huriye'den gelen bir mesajımız var şu anda. Fransa Lyon'dan bizi dinleyen kralcılarımızdan. Hayırlı geceler.

0: İsmail Bursa Yenişehir'den, çalışan kralcılarımızdan selamlar Kadirhan. Gurbet ben güvenliyim diyor. Göbet Otası'nda sizleri dinlemekteyim. Herkese selam göndermiş sevgili kralcımıza. Bizden de selam olsun. Bulgaristan'dan Bahri'den gelen bir mesajımız var. Selamlar, hayırlı geceler. Uzun yol kamyon kaptanı sevgili kralcımız ismini belirtmemiş. Bu arada ricamız olsun kralcılarımızdan. Mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Hayırlı geceler Kayseri'den Yalçın. Şu anda nöbette bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Sakarya Geyve'den Ergün Kılıç'tan gelen bir mesaj. Eşim Dilek Kılıç'la seni dinliyoruz diyor. İstanbul'dan Emrah, Adana'daki sevgili Maşi'ye selam olsun diyor. Selamlar Kadirhan, Konya Bozkır'dan Yavuz ben. Özellikle eşime sıradaki şarkı demiş. Kadirhan abi, Aysu, şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerim için diyor. Mustafa Kayra, Kral Efe ailesine selamlarımı gönderiyorum. Özellikle uzakta ve gurbette çalışan babama çok selamlarımı gönderirsen mutlu olurum demiş. Sevgili kralcımızın selamını iletmiş olalım babasına. Kadirhan Bursa'dan Ömer, özellikle gece çalışanlarına armağan ediyorum diyor. Selamlar, şu anda Didim, Akbük'te ailemle keyif yapmaktayız. Bize de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine ismini belirtmeyen bir kralcımızdan gelmiş mesaj. Kayseri itfaiye personeliyim. Şu anda seni dinliyorum diyor. Ormanlarımıza sahip çıkalım, ormanlarımızı koruyalım diye de güzel bir mesaj göndermiş sevgili Yaşar Dağ'da. Onlar bizim can damarlarımız. O yüzden çok çok dikkatli olalım lütfen. Ricamız olsun tüm kralcılarımızdan. Bu arada sesli mesajlar da yoğunlukta, hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Hayırlı geceler Kadirhan abi, Serhat ben. Sıla yolundayım şu anda. İstikamet Almanya. Şu anki durumum Yunanistan. Yunanistan'dayız abi. Devam ediyoruz yolculuğumuza senin o güzel şarkılarınla beraber. Herkesin yolu açık olsun. Bütün yolda olanlara gelsin şarkıların abicim.
2: İlaç İl Radyo.

menekşelerin kızıldı. Adın bahar mıydı senin? Vazgeçilmez bir tutkuydu. Gönül bahçemin ufkuydu. Gittin de kimlere uydun?

0: her nefeste seni aldım. Her gece uykusuz kaldım. Sanki çölde susuz kaldım. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını. Anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.
1: Sevgili Kadirhan, hayırlı geceler. İzmit'ten Erol Sayan, şu anda çalışmakta olduğum vardiyada seni dinlemekteyim. Ebru Gündeş'ten bir şarkı istiyorum. Özellikle gece vardiyasında çalışanlara ve tüm sevdiklerime demiş sevgili kralcımız. Denk de geldi mesajla beraber. Ebru Gündeş'in güzel bir şarkısı var sırada. Balıkesir Bigadiş'ten iyi geceler Kadirhan diyor. Arif Duman'dan gelen bir mesaj. Yine Tekirdağ Malkara'dan Gamze. Çok sevdiğim babam Adem'le seni dinliyoruz demiş. Balıkesir Sındırgı'dan İsmail'e selam gönderelim. Belçika'dan seni dinliyorum Kadirhan. Ramazan Şimşek. Evet, bu arada İstanbul'dan Osman'dan gelen bir mesajımız var. O da seyir halinde olup bizi dinleyen kralcılarımızdan. Hem ona hem seyir halinde olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Devam edeceğiz mesajlarımıza. Dediğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.
2: Kadirhan İlaç gibi radyo.

Kadirhan kardeşim, sıradaki şarkıyı bizim için çalarsan sevinirim. Antalya Alanya Konaklı'dan, Ahmet Diş Budak'tan gelen bir mesajımız var. Ümit Akkafa'ya armağan ediyorum diyor. Kadirhan kolay gelsin demiş. Yalçın Tokaç, İstanbul'dan seni dinlemekteyim. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Özellikle Fundam için gelsin diyor. Yine Tekirdağ'dan, Çerkezköy'den, Gökhan Karadeniz'den gelen bir mesajımız var. Barış Akar, şu anda seni dinleyen Orhan Cengiz abime selamlarımı iletiyorum diyor. Yine gelen mesajlarımızdan İstanbul'dan Elif'ten gelen bir mesajımız var. O da tüm sevdiklerim için bir şarkı armağan edersem mutlu olurum demiş. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

Böylece devam edelim. Murat herkese selam gönderiyor. Bizden de ona selam olsun. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. 0532 703 92 0. Radyomuzun WhatsApp hattı, aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Mustafa Türkmenler Almanya'dan Kırıkan'a selam olsun Kadirhan diyor. İletmiş olalım kralcımızın selamını. Yine İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Murat Gezer'den gelen bir mesajımız var. Aykut için sıradaki şarkı armağan ediyor. Sizleri uzun zamandır dinliyorum demiş Sevinç. Balıkesir'den selamlar. Bizden de ona selam olsun. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Çanakkale Çan'dan Cengiz. Afiyet çalışanlarına ve tüm sevdiklerime diyor.

0: Bu arada sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Bazı sesli mesajlarımızı değerlendiremiyoruz. Çünkü kralcılarımızdan ricamız olsun. Özellikle sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan. Seslerinizi kaydederken firma isimlerini rica ediyoruz söylemesinler. Aynı zamanda altta müzik sesi fazla olduğu için de bazı sesli mesajlarımızı maalesef paylaşamıyoruz. O yüzden ricamız olsun özellikle sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan sesli mesajlarınızda firma isimlerini belirtmiyorsunuz. Alttaki müzik sesini kapalı tutup kayıtlarınızı yapıp bize gönderirseniz sesleriniz daha net bir şekilde bizlere ulaşır. Bizler de hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'den kralcılarımızla hem de sevdiklerinizle program süresi içerisinde paylaşmaya devam ederiz dedikten sonra bir sesli mesajımızı paylaşalım bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: İyi geceler Kadirhan Bey. Sıradaki herhangi bir parçayı kendim için istiyorum. Ve sizlere armağan ediyorum. Tekrardan iyi geceler.

Yaklaşıyoruz yavaş yavaş. 02.54 yaptık saatlerimizi. Bir kez daha tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. Gurbet demişken sevgili Halil Korkmaz, taksici Halil Korkmaz şu anda bizleri dinlemekte. Almanya Münih'te taksicilik yapmakta. Trabzon'a da selam göndermiş. Bizden de sevgili Halil'e selam olsun. Hem ona hem taksici kralcılarımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Onların işi zor. Yurt dışında da olsa Allah herkesin karşısına güzel insanlar çıkarsın. Tüm taksici kralcılarımıza, tüm taksici esnafına da selam gönderelim. Bu arada Trabzon demişken biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Trabzon'da karasal yayınımız başladı. Kral FM'in yayını 98.5.

0: 5. Trabzon'da Karasal yayındayız. Bir kez daha kralcılarımıza da paylaşmış olalım. Diğer taraftan sesli mesajlar yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız göndermiş oldukları sesli mesajlarda neler söylemişler.
1: Selamünaleyküm Kadirhan. Hayırlı yayınlar. Moskova'ya 100 kilometre yolum kaldı. Sıradaki parçayı tüm şoför arkadaşlara armağan ediyorum. Samsun Salı Pazarı'ndan İsa Çelebi.
0: Evet, İsa Çelebi'ye de bizden selam olsun. Hem ona hem yollarda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Bir mesajımız daha var.
2: Herkese canı gönülden saygılar, sevgiler, hürmetler diliyorum. Kadirhan abimizin sunmuş olduğu güzel programa eşlik ediyoruz. Bu saatte çalışan, bütün çalışan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Efraim Mustafa gelsin bu parçamız. Ben Çorlu'dan Ahmet. Herkese selamlar, sevgiler.
0: Evet, Ahmet'e bizden de selam olsun. Hem ona hem gece mesaisinde olan tüm kralcılarımıza da bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
3: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.